0: Şimdi reklamlar. Reklamlar.
1: Zafer yoluna ev sahipliği yapan Şuhut'u gördünüz mü? Şuhut Atatürk Evi, Bininler, Hisar Parkı, Ulu Cami, Şehit ve Gaziler Hatıra Merkezi, Millet Bahçesi, Tarihi Hamam ve daha sayamayacağımız birçok güzellik sizleri bekliyor. Unutmadan keşkek, patatesli ekmek, patates, haşhaşlı bükme, haşhaşlı katmer ve sucuğumuzu tatmadan sakın ilçemizden ayrılmayın. Tüm misafirlerimizi zaferin kazanıldığı topraklara, Şuhut'a bekliyoruz.
2: Kütahya Porselen hayatın en güzel yerinde. Davetleriniz için en gösterişli yemek takımları, birbirinden şık çay ve kahve fincanları, en güzel sabahlara eşlik eden kahvaltı takımları, en zarif hediyelik eşyalar ve çok özel fırsatlarla fabrika satış mağazamızda. Kütahya Porselen Fabrika Satış Mağazası NG Afyon Otel'de.

0: lahmacunda 2 adet lahmacun 1 ayran 159 lira 90 kuruş. Lahmacun Afyonkarahisar'da Ambar yolunda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0532 396 1003. Geleneksel lezzet kurumsal kimlikle emin ellerde. Lahmacun.
1: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kapsamlı vücut analizi, hastalıklarda, gebelikte, emzirmede, çocukluk ve ergenlikte beslenme, sporcu beslenmesi, aralıklı oruç ve obezitede beslenme gibi birçok konuda yanı başınızdayız. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çay Bahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
2: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 03 30. 0272 220 03 30.
3: Dahiliye ve gastroenteroloji uzmanı uzman doktor İsmail Uygan, bilgi ve tecrübesiyle Özel Fuar Hastanesi'nde hizmet vermektedir. Özel Fuar Hastanesi, randevu ve bilgi için telefon 0272 223 44 44 0850 259 30 33.
4: Afyon Termal Otel 2 yıldır Gazlıgöl'ün şifalı suyunu ve vazgeçilmez Türk hamam kültürünü yenilikçi hizmet anlayışıyla misafirlerine sunuyor. 1 artı 1 rezidans odalarımızda 4-5 kişi rahatlıkla konaklayabilir. Her odada kişiye özel termal havuz, Türk hamamı ve mutfak ekipmanları mevcuttur. Rezervasyon için telefon 0272 273 70 70 0541 975 70 67. Gazlıgöl'ün en yeni oteli Afyon Termal Otel.
5: Reklamları dinlediniz.
6: 99.9 Afyon Gün FM.
5: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
7: Araç kullanırken cep telefonuyla meşgul olmayın. Seyir halinde telefon kullananların kaza yapma olasılığı kullanmayanlara göre 4 kat daha fazladır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
5: Gün Efendim 99.9.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün FM 99.9.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel Fuar Hastanesi Cildiye Polikliniğinde akne ve akne izleri için komedon temizliği, peeling ve dermapen uygulamaları dermatoloji doktoru Ali Ertan Ercan tarafından yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi. Randevu için telefon 223 44 44.

0: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'de. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
1: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kişiye özel menü, diyetisyen ve kurye hizmeti, günlük üretim ve dağıtım, diğer şehirlerde devam edebilme imkanı Alo Diyet farkıyla sizlerle. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çaybahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
2: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
3: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
4: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam'la araçlarınız, iş yerleriniz, konutlarınız ve siz güvence altındasınız. Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı, Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 640 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
5: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
6: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
5: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
7: Çobanlar'da Şehit Halil İbrahim Atasagun Parkı'ndaki Çobanlar Belediyesi sosyal tesislerinde ailenizle beraber uygun fiyata serpme kahvaltı yapmanın keyfini çıkarın. Yeşilliklerin arasında kuş cıvıltıları eşliğinde huzurlu bir sabah sizi bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0537 030 2170.
8: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444 4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler.
9: Reklamları dinlediniz.
10: 99.9 Afyon Gün FM.
9: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.

0: acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
1: 112 Gün FM 99.9. 99.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: kovayı kapın. Sevgi yolunda lezzeti kovalıyoruz. Bir kova pilav.
1: Kütahya Porselen hayatın en güzel yerinde. Davetleriniz için en gösterişli yemek takımları, birbirinden şık çay ve kahve fincanları, en güzel sabahlara eşlik eden kahvaltı takımları, en zarif hediyelik eşyalar ve çok özel fırsatlarla fabrika satış mağazamızda. Kütahya Porselen fabrika satış mağazası NG Afyon Otel'de.
2: Termal'in lüks hali MCG Hotels Termal Spa Convention. Tüm özel günlerinizde MCG Termal Oteli tercih edebilirsiniz. Düğün, nişan, toplantı ve davetlerinizde ekonomik seçeneklerimizi kaçırmayın. En mutlu anlarınızı unutulmaz kılmak için MCG Termal Otel'e bekliyoruz. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com.

0: Lahmacun'da 2 adet lahmacun 1 ayran 159 lira 90 kuruş. Lahmacun Afyonkarahisar'da Ambar yolunda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0532 396 10 03. Geleneksel lezzet kurumsal kimlikle emin ellerde. Lahmacun. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 03 30. 0272 220 03 30.
1: Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi açıldı. Fen ve teknoloji odaklı eğitim, yeni nesil teknoloji laboratuvarları, proje tabanlı öğrenme modeli, üniversiteye güçlü hazırlık, ulusal ve uluslararası bilim, teknoloji ve proje yarışmaları ve daha sayamayacağımız birçok yenilik Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi'nde. Telefon 0272 215 36 66. Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi. Bilimle düşünen, teknolojiyle üreten nesiller için.
2: Mikrocerrahi yöntemiyle bel ve boyun fıtığı ameliyatları Özel Fuar Hastanesi'nde beyin ve sinir cerrahisi uzmanı Operatör Doktor Nizamettin Kazan tarafından yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi. Randevu için telefon 223 44 44.
3: Sevgili misafirlerimiz, Et Enfes'in yeni şubesine davetlisiniz. Geçerken mutlaka uğrayın, lezzetlerimizi deneyin. Sucuk, sucuk döner, köfte, hamburger ve lokum, Enfes et kalitesiyle yeni şubemizde sizleri bekliyor. Et Enfes'in yeni şubesi, Yenice Çevre Yolu Bulvarı, numara 89'da hizmete girdi.
4: Reklamları dinlediniz.
5: 99.9 Afyon Gün FM.
4: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
6: Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel Fuar Hastanesi, Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği'nde tüm ağız ve diş sağlığı işlemleri diş hekimlerimiz Büşra Mermer ve Elif Şevval Akyol tarafından başarıyla yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi, diş hekimliği işlemleri için lütfen randevu alınız. Telefon 0272 223 44 44.

0: Ne Pirayede her sofra yeni bir hikayeye dönüşüyor. Akdeniz ve Güneydoğu mutfağından seçkin lezzetler, şık sunumlar ve özel bir atmosfer sizleri bekliyor. Le Piraye, yeni bir sofra, yeni bir hikaye. Rezervasyon 0542 357 92 73. 0542 357 92 73.
1: Yeni bir sofra, yeni bir hikaye.
2: Geleneksel deneyimin en özel hali Korel Termal'de. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Korel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Korel Termal.
3: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kişiye özel menü, diyetisyen ve kurye hizmeti, günlük üretim ve dağıtım, diğer şehirlerde devam edebilme imkanı Alo Diyet farkıyla sizlerle. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çaybahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
4: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
5: Double Tree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanları ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 03 30. 0272 220 03 30.
6: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam'la araçlarınız, iş yerleriniz, konutlarınız ve siz güvence altındasınız. Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 600 40 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
7: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
8: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
7: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
9: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444 4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler.
10: ProPratik Özkan Otomotiv'de yaptıracağınız kışlık yazlık lastik değişimine, rot ayarına ve yağ bakımlarına uygun fiyat, profesyonel ekip ve ekipmanlarla hizmetinizdeyiz.
11: Firmamızda egzoz emisyon ölçümü yapılmaktadır. Sizleri de zaman kaybetmeden iş yerlerimize bekliyoruz. ProPratik Özkan Otomotiv, aracınızı yola, sizi hayata bağlar. Adres Özkan Otomotiv ProPratik, Ankara yolu 2. kilometre Afyon. Telefon 223-25-0.
12: Reklamları dinlediniz.
13: 99.9 Afyon Gün FM.
12: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 5377.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün FM 99.9.

0: Saat 9.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Büşra Tayır'dan haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu çerçevesinde temaslarda bulunmak amacıyla Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York kentindeki Türk evine girişinde coşkuyla karşılandı. Erdoğan'ı karşılamaya gelenler arasında Türklerin yanı sıra yabancılar da yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk mesajında dolu dolu bir Birleşmiş Milletler Genel Kurulu geçireceğiz, programımız yoğun dedi. Yarın Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na hitap edecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'taki temasları çerçevesinde bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla da bir araya gelecek. Adana'nın Sayınbeyli ilçesinde sabahın ilk saatlerinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD saat 4:02'de meydana gelen depremin yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı. Adana Valisi Mustafa Yavuz, TRT Haber'e yaptığı açıklamada herhangi bir olumsuz ihbarımız yok, arkadaşlarımız saha taramalarına devam ediyor dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı fon soruşturması kapsamında MASAK'tan 4 şirket ve alt şirketlerinin yöneticilerine ait hesap hareketleriyle yurt dışı kripto ve para transferlerine ilişkin bilgi istedi. İncelemenin 4 fon yöneticisinin birinci derece yakınlarında kapsadığı öğrenildi. 2 fon yöneticisinin İsviçre'deki hesaplara 4 milyar liranın üzerinde para transferi yaptığı belirlendi. Soruşturma kapsamında 8 kişi daha gözaltına alındı. Sermaye Piyasası Kurulu tasfiye edileceği açıklanan yatırım fonlarının tasfiye süresini uzattı. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan değişiklikle tasfiye edileceği açıklanan fonların portföy yapılarıyla piyasa gelişmeleri dikkate alınarak daha önce azami 3 ay olarak belirlenen tasfiye süresi 6 aya çıkarıldı. Tasfiye edilen 131 yatırım fonuna ilişkin süreçlerin yürütülmesinde Türkiye İş Bankası ve Ziraat Bankası yetkilendirilmişti. Almanya'da Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern eyaletlerinde eyalet meclisi seçimleri düzenlendi. Berlin eyalet meclisi seçiminde sandık çıkış anketlerine göre başbakanlığa Elif Eralp'i aday gösteren Sol Parti %25 oyla ilk sırayı yer aldı. Elif Eralp gerekli meclis çoğunluğunu sağlayarak hükümeti kurması halinde Berlin'in ilk göçmen kökenli eyalet başbakanı olacak. Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde ise aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi AfD oylarını iki kattan fazla artırarak ilk sıraya yerleşti. Soykırımcı İsrail ateşkesi ihlale devam ediyor. Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor. Katliamcı İsrail güçlerinin son saldırılarında ikisi çocuk, 3 Filistinli yaralandı. Gazze'deki elektrik krizi nedeniyle sağlık hizmetleri de tamamen durma noktasına geldi. Soykırımcı İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da da saldırıları son bulmuyor. Katliamcı İsrail unsurları Cenin kentinde bir Filistinli'yi katletti. Mardin'in Derik ilçesinde kaybolan 13 yaşındaki Selahattin Karayel adlı çocuğun cansız bedeni Mısır tarlasında bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Selahattin Karayel'in 15 yaşındaki kuzeni DK, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kilis'te kaybolan Down sendromlu 10 yaşındaki çocuktansa iyi haber geldi. Jandarma ekipleri ve korucuların arama çalışmalarında küçük kız çocuğuna ulaşıldığı bildirildi.

0: Süper Lig'in 6. haftası dün oynanan 4 maçla tamamlandı. Sonuçlar şöyle: Fenerbahçe 8, Eyüpspor 0, Erzurumspor Futbol Kulübü 1, Samsunspor 0, Ahmet Sportif Faaliyetler 3, Beşiktaş 2 ve Göztepe 2, Çaykur Rizespor 2. UEFA Uluslar A Ligi 1. grubunda Fransa, İtalya ve Belçika ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı bugün Riva'da toplanıyor. Ay Yıldızlılar ilk çalışmasını da saat 18'de gerçekleştirecek. Haberleri sunduk.
1: En iyi frekansı 99.9 Radyo Gül.
2: Şimdi reklamlar.
3: Kaşık kaşık mutluluk. Bir kova pilavda basmati pirinçli pilavınıza seçeceğiniz soslu tavuk ve salatasıyla renk katıyoruz. Lezzetli kovanızı almak için self servis siparişinizi hemen verebilir, hızlıca teslim alabilirsiniz. Doyurucu ve sağlıklı lezzeti kovalayan herkesi Sevgi Yolu şubemize bekliyoruz. Bir kova pilav. Lezzeti kovalıyoruz.
4: Kütahya Porselen hayatın en güzel yerinde. Davetleriniz için en gösterişli yemek takımları, birbirinden şık çay ve kahve fincanları, en güzel sabahlara eşlik eden kahvaltı takımları, en zarif hediyelik eşyalar ve çok özel fırsatlarla fabrika satış mağazamızda. Kütahya Porselen fabrika satış mağazası NG Afyon Otel'de.
5: Double Tree by Hilton Afyonkarahisar bünyesinde kapılarını açan Larissa Restoran, modern atmosferi ve dingin nehir manzarasıyla misafirlerini benzersiz bir deneyime davet ediyor. Güne zengin ve özenle hazırlanmış açık büfe kahvaltıyla başlayan Larissa, günün ilerleyen saatlerinde ise seçkin alakart menüsüyle damaklara hitap ediyor. Yerel ve uluslararası lezzetler, özel tariflerle Larissa'da yeniden yorumlanıyor. Rezervasyon için telefon 0272-203-0030 0272-203-0030 Larissa Restoran, lezzetin, manzaranın ve keyfin buluştuğu adres.

0: lahmacunda 2 adet lahmacun 1 ayran 159 lira 90 kuruş. Lahmacun Afyonkarahisar'da Ambar yolunda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0532 396 1003. Geleneksel lezzet kurumsal kimlikle emin ellerde. Lahmacun.
1: Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi açıldı. Fen ve teknoloji odaklı eğitim, yeni nesil teknoloji laboratuvarları, proje tabanlı öğrenme modeli, üniversiteye güçlü hazırlık, ulusal ve uluslararası bilim teknoloji ve proje yarışmaları ve daha sayamayacağımız birçok yenilik Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi'nde. Telefon 0272 215 36 66. Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi. Bilimle düşünen, teknolojiyle üreten nesiller için.
2: Reklamları dinlediniz.
3: 99.9 Afyon Gün FM.
2: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
4: Seyahatiniz süresince emniyet kemeriniz takılı, hızınız yasal sınırın altında olsun. Sevdiklerinize kavuşmak için trafik kurallarına uyun. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
2: Gün efendim. 99.9.
5: Günaydın sevgili dinleyenlerimiz, Gün FM'de Güne Merhaba programındasınız. Tüm dinleyicilerimize güzel ve keyifli bir gün, mutlu bir hafta diliyoruz. Yayınımıza hoş geldiniz.

0: Gün FM. Gün FM. 99.9.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, 21 Eylül 2026 ve günlerden pazartesi, günün yerel gündemine bakmaya radyomuzun haber sitesi günefem.net ile başlıyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak Partisi'nin Ankara İl Başkanlığı 15. Olağan Kongresi'ne katıldı. Detaylı haber radyomuzun sitesi günefem.net'te. Ve bir başka haber, Afyonkarahisar Veteriner Hekimleri Odası'nda başkanlık yarışını veteriner hekim Celalettin Çankaya kazandı. Afyonkarahisar Veteriner Hekimleri Odası'nda başkanlık seçimi yapıldı. Başkanlık seçiminde Celalettin Çankaya 137 oy olarak odanın yeni başkanı seçildi. Afyonkarahisar Çay ilçesi E5 karayolunda araçlar kontak kapatarak Eber ve Yeşilyurt beldeleri arasındaki mevkide meydana gelen kazalar son bulsun çağrısında bulundular. Eylemden sonra yol yeniden trafiğe açıldı. Sevgili dinleyenlerimiz, bu haberleri ve birçok başka haberi radyomuzun haber sitesi günefm.net'ten takip edebilirsiniz. Ana Haber gazetesindeyiz. Afyon Valisi Doktor Naci Aktaş, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen kahvaltı programında gaziler ve aileleriyle bir araya geldi. Gaziliğin yalnızca bir unvan değil, vatan sevgisi ve fedakarlığın en anlamlı ifadelerinden biri olduğunu vurgulayan Vali Aktaş, "Sizler bu milletin bağımsızlık iradesinin yaşayan temsilcilerisiniz. Gösterdiğiniz fedakarlıklar hiçbir zaman unutulmayacak," dedi. Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürü Doktor Hakkı Öztürk, hafta sonu mesaisi kapsamında Susuz Beldesi'nde yapımı devam eden iki hekimli aile sağlığı merkezi inşaat alanında incelemelerde bulundu. Ve Afyon Şehir Gazetesi'ndeyiz. İlimizde Dünya Temizlik Günü kapsamında ilimizin simgesi Afyon Kalesi çevresinde temizlik etkinliği düzenlendi. Afyon Kent Konseyi Sivil Toplum Kuruluşları ve gönüllülerin katılımıyla gerçekleştirilen çalışmada kale çevresinde kapsamlı temizlik yapıldı. Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Karakaş ve Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Adem Aslan, AK Parti Afyon Milletvekili Ali Özkaya ile birlikte Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Doktor İsmail İlhan Hatipoğlu'nu ziyaret ettiler. Afyon Şehir Gazetesi son durağımız oldu. Böylece yerel basın turunu programımızda tamamlıyoruz. Yayınımızda yine müzik diyeceğiz sevgili dinleyenlerimiz.

0: Gün FM, FM. 99.9.
1: Güne merhaba programındasınız ve hava durumu bölümündeyiz. İlimizde bugün hava parçalı bulutlu, beklenen en yüksek sıcaklık 25, en düşük sıcaklık ise 11 derece.

Ve Barış Manço'yu rahmet ve saygıyla anmış olalım bu güzel şarkının sonrasında. Şimdi tarihte bugün bölümündeyiz. 21 Eylül'e ulaştık. Bugün yılın 264. günü. Yıl sonuna kadar kalan gün sayısı 101. 21 Eylül'lerde tarihte yaşanan önemli gelişmeler şöyle. 1932 Himaye-i Etfal Cemiyeti tarafından düzenlenen Alaturka Güreş Müsabakaları Taksim Stadyumu'nda yapıldı. 1938 ilk televizyon haber programı BBC'de yayınlandı. 1947 Zonguldak Kozlu Kömür Ocakları'nda Grizu patlaması meydana geldi. 48 işçi hayatını kaybetti. 1949 Erzurum Haskale Demir Yolu ulaşıma açıldı. 1960 27 Mayıs günü Hürriyet ve Anayasa Bayramı olarak kabul edildi. 1984 Brunei Birleşmiş Milletler'e katıldı. 21 Eylül'lerde tarihte yaşanan önemli gelişmeleri sunduk. Bugün Dünya Barış Günü. Aynı zamanda Dünya Alzheimer Günü. Sevgili dinleyenlerimiz, programımızda yine müzik diyelim. Güzel bir şarkı sizlerle buluşsun, ardından aşina olduğunuz köşelerimizden seslenmeyi sürdüreceğiz.

Dinlediğimiz bu güzel şarkının sonrasında günün atasözünde sıra sevgili dinleyenlerimiz. Elindeki malın iyi ve değerli ise müşteri bulmakta güçlük çekmezsin. Öyle ki nerede olursan ol, alıcılar çok uzakta da olsa gelip seni bulurlar. Atalarımız bu durumu çanakta balın olsun, arı Bağdat'tan gelir atasözüyle özetliyor.

0: Radyo Gün. Şimdi reklamlar.
1: Dermatoloji uzmanı Doktor Duygu Gencer, Uydukent Selçuklu Mahallesi 1455. Sokak Çavdarlar Suite Daire 1'de bulunan kliniğinde hizmet vermektedir. Randevu ve bilgi için telefon 0541 868 1511. Unutmayın, cildimiz en değerli giysimiz.

0: kalpleri yumuşatıyor. Evcilerden tüm Türkiye'ye İncil'e çikolataları.
1: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'di. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
2: Danaoğlu şarküteri, kalite ve organik lezzetler bir arada. Günlük inek sütü, keçi sütü.

0: Adresi numara 68 Taksim A'da. Telefon 0272 212 11 73. Doğal ve organik lezzetler. Danaoğlu Şarküteri'den.
1: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
2: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı

0: Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 600 40 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
1: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
2: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
1: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
3: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444 4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler.
4: Gelecek için kayda değer bir seçim. Nar Tanesi Anaokulu, Nar Tanesi İlkokulu, Nar Tanesi Ortaokulu. Avantajlı erken kayıt fırsatını kaçırmayın. Telefon 0272 214 0417. Nar Tanesi Koleji, Karşıyaka Mahallesi 1618. Sokak, numara 5, Filli Kavşak Çaprazı'nda. Hayırlı nesiller için sizleri okulumuza bekliyoruz.
5: Reklamları dinlediniz.
6: 99.9 Afyon Gün FM.
5: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.

Programımız sürüyor sevgili dinleyenlerimiz. AFAD Deprem Dairesi'nin verilerine göre Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 04.02'de meydana gelen depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü. Sarsıntı Kahramanmaraş, Osmaniye, Kayseri, Gaziantep gibi çevre illerde de hissedildi. AFAD Adana'nın Saimbeyli ilçesinde meydana gelen deprem sonrası an itibariyle olumsuz bir durumun bulunmadığını duyurdu. Adana'ya ve çevre illere geçmiş olsun diyoruz.

Gün FM'de Güne Merhaba programı sürüyor ve şimdi akşam yemekleriniz için yemek önerileri sıraladığımız günün menüsündeyiz. Bugünün lezzetleri şöyle: sarımsaklı tarhana çorbası, fırında köfteli sebze dizmesi, tereyağlı bulgur pilavı ve tatlı olarak pepa çura. Her gün söylediğimiz gibi bizden tavsiye etmesi, pişirip pişirmemek size kalmış.

Programımızda şimdi günün tavsiyesinde sıra sevgili dinleyenlerimiz. Sizi sevmiş, size inanmış ve güvenmiş birini hayal kırıklığına uğratmayın. Bu güzel tavsiyenin ardından yine keyifli bir ezgi sizlerle buluşuyor.

0: Şimdi reklamlar. Acıktınız mı? Hemen uğrayın, lezzeti kovalamaya başlayın. Bir kova pilavda basmati pirinçli pilavınıza 7 çeşit soslu tavuktan birini ekleyin. Yanında taptaze salatayla tamamlanan lezzet dolu kovayı kapın. Sevgi yolunda lezzeti kovalıyoruz. Bir kova pilav.
1: Kütahya Porselen hayatın en güzel yerinde. Davetleriniz için en gösterişli yemek takımları, birbirinden şık çay ve kahve fincanları, en güzel sabahlara eşlik eden kahvaltı takımları, en zarif hediyelik eşyalar ve çok özel fırsatlarla fabrika satış mağazamızda. Kütahya Porselen Fabrika Satış Mağazası LG Afyon Otel'de.

0: lahmacunda 2 adet lahmacun 1 ayran 159 lira 90 kuruş. Lahmacun Afyonkarahisar'da Ambar yolunda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0532 396 1003. Geleneksel lezzet kurumsal kimlikle emin ellerde. Lahmacun. Gazlı Göl Arya Termal'den muhteşem kampanya. Sadece oda konaklama 2500, 2 gece konaklama ise 5000 lira. Üstelik spa hizmetlerinden %20 indirim imkanı. Rezervasyon için hemen arayın 0553 942 77 03. Dinlenin, yenilenin. Arya Termal.
1: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kapsamlı vücut analizi, hastalıklarda, gebelikte, emzirmede, çocukluk ve ergenlikte beslenme, sporcu beslenmesi, aralıklı oruç ve obezitede beslenme gibi birçok konuda yanı başınızdayız. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çay Bahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
2: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. Double Tree by Hilton Afyonkarahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. Double Tree by Hilton Afyonkarahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 03 30. 0272 220 03 30.
3: Afyon Termal Otel 2 yıldır Gazlı Göl'ün şifalı suyunu ve vazgeçilmez Türk hamam kültürünü yenilikçi hizmet anlayışıyla misafirlerine sunuyor. 1 artı 1 rezidans odalarımızda 4-5 kişi rahatlıkla konaklayabilir. Her odada kişiye özel termal havuz, Türk hamamı ve mutfak ekipmanları mevcuttur. Rezervasyon için telefon 0272 273 70 70 0541 975 70 67. Gazlı Göl'ün en yeni oteli Afyon Termal Otel.
1: Reklamları dinlediniz.
4: 99.9 Afyon Gün FM.
1: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
5: Motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarındaki can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %25'ini oluşturmaktadır. Sevdiklerinize kavuşmak için kaskınızı takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

yeşil otları, toprak olmuş umutları, gökte mazi bulutları, şu mezarda bir garip var, o mezarda bir garip var, garip, garip.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Şimdi reklamlar.
1: Yeni bir sofra, yeni bir hikaye. Lepiraye.
2: Lepiraye'de her sofra yeni bir hikayeye dönüşüyor. Akdeniz ve Güneydoğu mutfağından seçkin lezzetler, şık sunumlar ve özel bir atmosfer sizleri bekliyor. Lepiraye, yeni bir sofra, yeni bir hikaye. Rezervasyon 0542 357 92 73 0542 357 92 73
1: Yeni bir sofra, yeni bir hikaye.
3: Dermatoloji uzmanı Doktor Duygu Gencer, Uydukent Selçuklu Mahallesi 1455. Sokak Çavdarlar Suite Daire 1'de bulunan kliniğinde hizmet vermektedir. Randevu ve bilgi için telefon 0541 868 1511. Unutmayın, cildimiz en değerli giysimiz.
4: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'di. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
5: Termal'in lüks hali MCG Hotels Termal Spa Convention. Tüm özel günlerinizde MCG Termal Oteli tercih edebilirsiniz. Düğün, nişan, toplantı ve davetlerinizde ekonomik seçeneklerimizi kaçırmayın. En mutlu anlarınızı unutulmaz kılmak için MCG Termal Otel'e bekliyoruz. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com.
6: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
7: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 0330 0272 220 0330.
8: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam'la araçlarınız, iş yerleriniz, konutlarınız ve siz güvence altındasınız. Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı, Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 600 40 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
9: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444 4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler.
10: ProPratik Özkan Otomotiv'de yaptıracağınız kışlık yazlık lastik değişimine, rot ayarına ve yağ bakımlarına uygun fiyat, profesyonel ekip ve ekipmanlarla hizmetinizdeyiz.
11: Firmamızda egzoz emisyon ölçümü yapılmaktadır. Sizleri de zaman kaybetmeden iş yerlerimize bekliyoruz. ProPratik Özkan Otomotiv aracınızı yola, sizi hayata bağlar. Adres Özkan Otomotiv ProPratik, Ankara yolu 2. kilometre Afyon. Telefon 223-25-0.
12: Reklamları dinlediniz.
0: 99.9 Afyon Gün FM.
12: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: 99.9 Afyon Gün FM.

anlattım, suya yattım. Bir dönmedin, kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da.

0: Şimdi reklamlar.
1: Brucella, korunulabilen ve tedavi edilen bir hastalıktır. Diğer enfeksiyon hastalıklarında olduğu gibi, Brucella hastalığının da teşhisi ve tedavisi Özel Fuar Hastanesi'nde uzman doktor Ali Rıza Bahadır tarafından yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi, randevu için telefon 223 44 44.

0: Kendinize bir iyilik yapın. Hem ruhunuzu hem bedeninizi yenileyin. Solaryum hizmeti ve maderoterapi tekniğiyle selülit masajı da MCG Termal'de sizleri bekliyor. Spa aboneliği için hemen arayın. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com.
1: Kaşık kaşık mutluluk. Bir kova pilavda basmati pirinçli pilavınıza seçeceğiniz soslu tavuk ve salatasıyla renk katıyoruz. Lezzetli kovanızı almak için self servis siparişinizi hemen verebilir, hızlıca teslim alabilirsiniz. Doyurucu ve sağlıklı lezzeti kovalayan herkesi Sevgi Yolu şubemize bekliyoruz. Bir kova pilav. Lezzeti kovalıyoruz.

0: lahmacunda 2 adet lahmacun 1 ayran 159 lira 90 kuruş. Lahmacun Afyonkarahisar'da Ambar yolunda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0532 396 1003. Geleneksel lezzet kurumsal kimlikle emin ellerde. Lahmacun. Gazlı Göl Arya Termal'den muhteşem kampanya. Sadece oda konaklama 2500, 2 gece konaklama ise 5000 lira. Üstelik spa hizmetlerinden %20 indirim imkanı. Rezervasyon için hemen arayın 0553 942 77 03. Dinlenin, yenilenin. Arya Termal. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330 0272 220 0330.
1: Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi açıldı. Fen ve teknoloji odaklı eğitim, yeni nesil teknoloji laboratuvarları, proje tabanlı öğrenme modeli, üniversiteye güçlü hazırlık, ulusal ve uluslararası bilim teknoloji ve proje yarışmaları ve daha sayamayacağımız birçok yenilik Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi'nde. Telefon 0272 215 36 66. Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi. Bilimle düşünen, teknolojiyle üreten nesiller için.
2: Sevgili misafirlerimiz, Et Enfes'in yeni şubesine davetlisiniz. Geçerken mutlaka uğrayın, lezzetlerimizi deneyin. Sucuk, sucuk döner, köfte, hamburger ve lokum, Enfes et kalitesiyle yeni şubemizde sizleri bekliyor. Et Enfes'in yeni şubesi, Yenice Çevre Yolu Bulvarı, numara 89'da hizmete girdi.
3: Reklamları dinlediniz.
4: 99.9 Afyon Gün FM.
3: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
5: Şehirler arası otobüslerde emniyet kemeri takmak yasal zorunluluktur. Kaza anında emniyet kemeri sizi darbelerden korur ve ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün FM 99.9.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel Fuar Hastanesi'nde tüm kadın hastalıkları ve doğum işlemleri kadın hastalıkları doğum uzmanımız Operatör Doktor Fatma Sezgin tarafından başarıyla yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi. Randevu için telefon 0272 223 44 44.
2: Hastanemiz göz hastalıkları ünitesinde katarakt ameliyatları uzman doktorlarımız Operatör Doktor Zübeyde Aydın Başhekim ve Operatör Doktor Yusuf Oflu nezaretinde başarıyla yapılmaktadır.
3: Özel Fuar Hastanesi. Randevu için telefon 223 44 44.
4: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'di. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
5: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kişiye özel menü, diyetisyen ve kurye hizmeti, günlük üretim ve dağıtım, diğer şehirlerde devam edebilme imkanı Alo Diyet farkıyla sizlerle. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çay Bahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
6: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
7: Double Tree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 03 30. 0272 220 03 30.
8: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı

0: Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 600 40 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
1: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
2: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
1: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
3: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444-4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler. Reklamları dinlediniz.
4: 99.9 Afyon Gün FM.
5: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 5377.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün efendim. 99.9.

0: haberler.
1: İyi günler, ben Büşra Tayırdam, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu çerçevesinde temaslarda bulunmak amacıyla Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York kentindeki Türk evine girişinde coşkuyla karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan buradaki ilk mesajında, "Dolu dolu bir Birleşmiş Milletler Genel Kurulu geçireceğiz, programımız yoğun," dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na hitap edecek. Erdoğan New York'ta bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla da bir araya gelecek. Reel kesimin ekonomiye güveni artıyor. Merkez Bankası verilerine göre reel kesim güven endeksi Eylül ayında bir önceki aya göre 0,1 puan artışla 102,5 seviyesine yükseldi. Sermaye piyasasında gerçekleştirilen olağan dışı işlemlere yönelik operasyonlar sürüyor. Borsa İstanbul pay piyasasında manipülasyon yapanlara yönelik olarak İstanbul'da düzenlenen operasyonda 15 kişi gözaltına alındı. Adana'nın Sayınbeyli ilçesinde sabahın ilk saatlerinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD, saat 4.02'de meydana gelen depremin yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sosyal medyada yaptığı açıklamada, "An itibarıyla herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Ekiplerimiz çalışmalarını devam ettirmektedir," dedi. İstanbul'da düzenlenen gayrimenkul satışı üzerinden yabancılara usulsüz şekilde Türk vatandaşlığı sağlayan kişilere yönelik operasyonda 72 kişi gözaltına alındı. Konuyla ilgili soruşturmada aile bireyleriyle birlikte 1070 kişinin usulsüz yollarla Türk vatandaşlığı edindiği, 11 kişinin vatandaşlık edinme sürecinin ise devam ettiği anlaşıldı. Gayrimenkul satışı çerçevesinde 3,5 milyar lirayı aşkın işlemin muvazalı şekilde gerçekleştirildiği belirlendi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, usulsüz şekilde Türk vatandaşlığı elde ettiği belirlenen kişilerin vatandaşlıklarının iptal edileceğini açıkladı. Almanya'nın Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern eyaletlerinde eyalet meclisi seçimleri düzenlendi. Sandık çıkış anketlerine göre Berlin Eyalet Meclisi seçiminde Türk kökenli Elif Eralp'i başbakanlığa aday gösteren Sol Parti %25 oyla ilk sırayı aldı. Elif Eralp, gerekli meclis çoğunluğunu sağlayarak hükümet kurması halinde Berlin'in ilk göçmen kökenli eyalet başbakanı olacak. Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde ise aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi AfD %37,9 ile oylarını iki kattan fazla artırarak ilk sıraya yerleşti. Yunanistan'dan Türkiye'ye giren bir minibüste 65 kilogramdan fazla uyuşturucu madde ele geçirildi. Narkotik dedektör köpeğinin tepki vermesi üzerine yapılan aramada uyuşturucu maddelerin koltukların altına gizlendiği belirlendi. Jandarma ekipleri Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyon çerçevesinde Lice ve Kulp ilçelerindeki 99 yasa dışı kenevir ekim alanı imha edildi. Operasyonda yüksek miktarda uyuşturucu madde de ele geçirildi. Yükseköğretim Kurumları Sınavı ek yerleştirme tercihleri bugün sona eriyor. Saat 23.59'da sona erecek tercih işlemleri Ölçme Seçme Yerleştirme Merkezi ÖSYM'nin internet sitesinden yapılıyor. Türkiye Sinema Festivali bu yıl ikinci kez sinema severlerle buluşacak. 26 ve 27 Eylül günlerinde 75 kentte düzenlenecek festival kapsamındaki tüm filmlerin biletleri 90 liradan satışa sunuluyor.

0: Üçüncü haftası dün oynanan 4 maçla tamamlandı. Sonuçlar şöyle: Fenerbahçe 8, Eyüpspor 0, Erzurumspor Futbol Kulübü 1, Samsunspor 0, Ahmet Sportif Faaliyetler 3, Beşiktaş 2 ve Göztepe 2, Çaykur Rizespor 2. UEFA Uluslar A Ligi 1. grubunda Fransa, İtalya ve Belçika ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı İstanbul'daki hazırlıklarına başlıyor. Ay Yıldızlılar UEFA Uluslar A Ligi'ndeki ilk karşılaşmasını 25 Eylül Cuma akşamı Fransa'ya karşı oynayacak. Haberleri dinlediniz.
1: ...99.9... Radyo Gün. Şimdi reklamlar.
2: Özel Fuar Hastanesi Cildiye Polikliniğinde akne ve akne izleri için komedon temizliği, peeling ve dermapen uygulamaları dermatoloji doktoru Ali Ertan Ercan tarafından yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi. Randevu için telefon 223 44 44.
3: Acıktınız mı? Hemen uğrayın, lezzeti kovalamaya başlayın. Bir kova pilavda basmati pirinçli pilavınıza 7 çeşit soslu tavuktan birini ekleyin. Yanında taptaze salatayla tamamlanan lezzet dolu kovayı kapın. Sevgi yolunda lezzeti kovalıyoruz. Bir kova pilav.
4: Double Tree by Hilton Afyonkarahisar bünyesinde kapılarını açan Larissa Restoran, modern atmosferi ve dingin nehir manzarasıyla misafirlerini benzersiz bir deneyime davet ediyor. Güne zengin ve özenle hazırlanmış açık büfe kahvaltıyla başlayan Larissa, günün ilerleyen saatlerinde ise seçkin alakart menüsüyle damaklara hitap ediyor. Yerel ve uluslararası lezzetler, özel tariflerle Larissa'da yeniden yorumlanıyor. Rezervasyon için telefon 0272 203 çift 030 0272 203 çift 030 Larissa Restoran, lezzetin, manzaranın ve keyfin buluştuğu adres.
3: Danaoğlu şarküteri, kalite ve organik lezzetler bir arada. Günlük inek sütü, keçi sütü

0: Lahmacun'da 2 adet lahmacun 1 ayran 159 lira 90 kuruş. Lahmacun Afyonkarahisar'da Ambar yolunda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0532 396 1003. Geleneksel lezzet kurumsal kimlikle emin ellerde. Lahmacun.
1: Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi açıldı. Fen ve teknoloji odaklı eğitim, yeni nesil teknoloji laboratuvarları, proje tabanlı öğrenme modeli, üniversiteye güçlü hazırlık, ulusal ve uluslararası bilim teknoloji ve proje yarışmaları ve daha sayamayacağımız birçok yenilik Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi'nde. Telefon 0272 215 36 66. Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi. Bilimle düşünen, teknolojiyle üreten nesiller için.
2: Çobanlar'da Şehit Halil İbrahim Atasagun Parkı'ndaki Çobanlar Belediyesi sosyal tesislerinde ailenizle beraber uygun fiyata serpme kahvaltı yapmanın keyfini çıkarın. Yeşilliklerin arasında kuş cıvıltıları eşliğinde huzurlu bir sabah sizi bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0537 030 2170.
3: Reklamları dinlediniz.
4: 99.9 Afyon Gün FM.
3: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
5: Araç kullanırken cep telefonuyla meşgul olmayın. Seyir halinde telefon kullananların kaza yapma olasılığı kullanmayanlara göre 4 kat daha fazladır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün FM 99.9.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel Fuar Hastanesi, Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniğinde tüm ağız ve diş sağlığı işlemleri diş hekimlerimiz Büşra Mermer ve Elif Şevval Akyol tarafından başarıyla yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi, diş hekimliği işlemleri için lütfen randevu alınız. Telefon 0272 223 44 44.

0: Ne Pirayede her sofra yeni bir hikayeye dönüşüyor. Akdeniz ve Güneydoğu mutfağından seçkin lezzetler, şık sunumlar ve özel bir atmosfer sizleri bekliyor. Le Piraye, yeni bir sofra, yeni bir hikaye. Rezervasyon 0542 357 92 73 0542 357 92 73
1: Yeni bir sofra, yeni bir hikaye.
2: Dermatoloji uzmanı Doktor Duygu Gencer, Uydukent Selçuklu Mahallesi 1455. Sokak, Çavdarlar Suite Daire 1'de bulunan kliniğinde hizmet vermektedir. Randevu ve bilgi için telefon 0541 868 1511. Unutmayın, cildimiz en değerli giysimiz.
3: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'de. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
2: Double Tree by Hilton Afyonkarahisar bünyesinde kapılarını açan Larissa Restoran, modern atmosferi ve dingin nehir manzarasıyla misafirlerini benzersiz bir deneyime davet ediyor. Güne zengin ve özenle hazırlanmış açık büfe kahvaltıyla başlayan Larissa, günün ilerleyen saatlerinde ise seçkin alakart menüsüyle damaklara hitap ediyor. Yerel ve uluslararası lezzetler, özel tariflerle Larissa'da yeniden yorumlanıyor. Rezervasyon için telefon 0272 203 çift 030 0272 203 çift 030 Larissa Restoran, lezzetin, manzaranın ve keyfin buluştuğu adres.
4: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kişiye özel menü, diyetisyen ve kurye hizmeti, günlük üretim ve dağıtım, diğer şehirlerde devam edebilme imkanı Alo Diyet farkıyla sizlerle. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çay Bahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
2: Gazlı Göl Arya Termal'den muhteşem kampanya. Sadece oda konaklama 2500, 2 gece konaklama ise 5000 lira. Üstelik spa hizmetlerinden %20 indirim imkanı. Rezervasyon için hemen arayın 0553 942 77 03.

0: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
1: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
0: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
2: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444-4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler. Reklamları dinlediniz.
3: 99.9 Afyon Gün FM.
4: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 5377.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün FM 99.9.

0: kovanızı almak için self servis siparişinizi hemen verebilir, hızlıca teslim alabilirsiniz. Doyurucu ve sağlıklı lezzeti kovalayan herkesi Sevgi Yolu şubemize bekliyoruz. Bir kova pilav, lezzeti kovalıyoruz.
1: Zafer Yolu'na ev sahipliği yapan Şuhut'u gördünüz mü? Şuhut Atatürk Evi, Bininler, Hisar Parkı, Ulu Cami, Şehit ve Gaziler Hatıra Merkezi, Millet Bahçesi, Tarihi Hamam ve daha sayamayacağımız birçok güzellik sizleri bekliyor. Unutmadan keşkek, patatesli ekmek, patates, haşhaşlı bükme, haşhaşlı katmer ve sucuğumuzu tatmadan sakın ilçemizden ayrılmayın. Tüm misafirlerimizi zaferin kazanıldığı topraklara, Şuhut'a bekliyoruz.

0: lahmacunda 2 adet lahmacun 1 ayran 159 lira 90 kuruş. Lahmacun Afyonkarahisar'da Ambar yolunda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0532 396 1003. Geleneksel lezzet kurumsal kimlikle emin ellerde. Lahmacun.
1: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kapsamlı vücut analizi, hastalıklarda, gebelikte, emzirmede, çocukluk ve ergenlikte beslenme, sporcu beslenmesi, aralıklı oruç ve obezitede beslenme gibi birçok konuda yanı başınızdayız. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çay Bahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
2: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. Double Tree by Hilton Afyonkarahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. Double Tree by Hilton Afyonkarahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
3: Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi açıldı. Fen ve teknoloji odaklı eğitim, yeni nesil teknoloji laboratuvarları, proje tabanlı öğrenme modeli, üniversiteye güçlü hazırlık, ulusal ve uluslararası bilim, teknoloji ve proje yarışmaları ve daha sayamayacağımız birçok yenilik Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi'nde. Telefon 0272 215 36 66. Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi. Bilimle düşünen, teknolojiyle üreten nesiller için.
4: Sevgili misafirlerimiz, Et Enfes'in yeni şubesine davetlisiniz. Geçerken mutlaka uğrayın, lezzetlerimizi deneyin. Sucuk, sucuk döner, köfte, hamburger ve lokum, Enfes et kalitesiyle yeni şubemizde sizleri bekliyor. Et Enfes'in yeni şubesi, Yenice Çevre Yolu Bulvarı, numara 89'da hizmete girdi.
5: Reklamları dinlediniz.
6: 99.9 Afyon Gün FM.
5: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
7: Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün FM 99.9.

0: Şimdi reklamlar. Yıllardır çözemediğiniz kilo probleminiz mi var? Yeterli ve dengeli beslendiğinizi düşünüyor musunuz? Doğru beslenmeyle bağışıklığınızı da güçlendirebileceğinizi biliyor musunuz? Size uygun bir beslenme planı için diyetisyenlerimiz Ecem Misci ve İrem Akgönül Özel Fuar Hastanesi'nde. Özel Fuar Hastanesi. Randevu ve bilgi için 223 44 44 0850 259 30 33.
1: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'di. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
2: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kişiye özel menü, diyetisyen ve kurye hizmeti, günlük üretim ve dağıtım, diğer şehirlerde devam edebilme imkanı Alo Diyet farkıyla sizlerle. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çaybahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
3: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
4: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
5: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
6: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
5: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
7: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444 4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler.
8: Gelecek için kayda değer bir seçim. Nar Tanesi Anaokulu, Nar Tanesi İlkokulu, Nar Tanesi Ortaokulu. Avantajlı erken kayıt fırsatını kaçırmayın. Telefon 0272 214 04 17. Nar Tanesi Koleji, Karşıyaka Mahallesi, 1618. Sokak, numara 5, Filli Kavşak çaprazında. Hayırlı nesiller için sizleri okulumuza bekliyoruz.
9: Reklamları dinlediniz.
10: 99.9 Afyon Gün FM.
9: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.

0: Mutlu günler sevgili dinleyenlerimiz. Kadın Analar Bisiklet Topluluğu kurucusu ve Etkinlikçi Kadınlar Derneği Başkanı Sayın Aliye Mete Sert bizimle beraber. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Kendisi yine bisiklet turlarına devam ediyor ve 27 Eylül'de önümüzdeki pazar günü Kadın Analar Bisiklet Turu tekrar edecek. Buna ilişkin önemli bilgiler alacağız. Öncelikle katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben de çok teşekkür ederim. Bizi burada ağırladığınız için, sesimizi yıllardır buradan duyurmamıza fırsat verdiğiniz için size ve Gün FM ailesine çok teşekkürlerimi sunuyorum.
0: Sağ olun Aliye Hanım. Hiçbir kurum desteği olmadan böyle bir organizasyonu yıllardır başarmak hiç kolay değil. Siz o ilk adımı nasıl attınız? Biraz geçmişe gidelim, neler söylersiniz?
1: Evet, dile kolay 9. seneden bahsediyoruz. Hani başladığımızda buraya kadar gelebilir miydik bilmiyorum. Hani seneye 10 olacak Allah nasip ederse.
0: Maşallah.
1: Sürdürülebilir konusunda bir bisiklet turunu yıllardır senede bir kere bile olsa bu farkındalığı devam ettirmenin mutluluğunu yaşıyorum. 9 sene önce başlamıştık. Süslü Kadınlar Bisiklet Turu ile başladığımız, şimdi Kadın Analar Bisiklet Turu olarak devam ettiğimiz turun süreci çok güzel başladı ve devamı geliyor. İnşallah bu sene de 27 Eylül'de bu bisiklet turumuzu gerçekleştireceğiz.
0: Evet. Söylediğiniz gibi Süslü Kadınlar Bisiklet Turu ile başladınız. Sonra da bu etkinlik Kadın Analar Bisiklet Turu adını aldı. Bu isim nereden geliyor? Biraz bunu konuşalım.
1: Evet. Süslü Kadınlar Bisiklet Turu İzmir'de Sema Hanım'ın girişimleriyle gerçekleşmiş, hayata geçirilmiş, dünyada eş zamanlı yapılan bir bisiklet turu. Ben de bunun Afyonkarahisar ayağını götürüyordum. Evet, biz Süslü Kadınlar Bisiklet Turu hala devam ettirme çabasında, formatındayız. Ama isim hakkı gereği Sema Hanım, herkes yöresel bir isim bulsun dediler. Hala evet aynı vizyonla, aynı enerjiyle devam edilsin dediler ama yöresel olsun dediler. Biz de bize en uygun olan, güzel işler yapan kadınlara verilen Kadın Analar ismi koyduk ve Kadın Analar Bisiklet Turu bu isimle de ortaya çıkmış oldu.
0: Evet, Afyon'da Kadın Ana ismi son derece önemli.
1: Evet.
0: Çünkü hem Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat'ın kızları
1: evet.
0: Verdi. Bir de Afyon'da pek kadın diye halk arasında böyle hanım anlamında da kullanılan güzel bir sözcük.
1: Doğru.
0: İsabetli bir seçim yapmışsınız. Kutluyoruz.
1: Teşekkür
0: ederim. Aliye Hanım, ilk etkinliğinizde kaç kişi vardı? Bugün geldiğiniz noktada neler değişti?
1: Etkinliğimizde ilk sene etkinliğimizde de böyle bir festival sergi tarzında bir ortaklaşa etkinlikle başlamıştı. O zaman da bu kadar kadın bisikletli hiç beklemiyorduk ve gerçekten de büyük bir katılımda oldu. Yani yüzlerce kadın bisikletli turumuza eşlik ettiler ve devam. Yüzü geçik bir bisiklet var ve meydanda bekleyen kadın da çok fazla. Hatta dediler bu kadar kadın bisikletli varmış. Evet, varız. Kullanıyoruz. Ama bir gün bile olsa, senede bir kere bile olsa yolların böyle kapalı olduğunu gördükleri için de ve ailecek bir bisiklet turu olduğu için de büyük katılımla gerçekleşiyor. İlk gündeki gibi 8 senedir de aynı katılımla, yüksek katılımla bisiklet turunu tamamlamanın ve yüzlerce kadını bisiklet peşime takmanın haklı ve mutlu gururunu yaşıyorum.
0: Ne güzel.
1: Bu senede inşallah hani sadece kadın bisiklet turu olarak görünmesin. Ailecek gelinen, çoluğuna çocuğuna gelecek, hatta ben özellikle erkek çocuklarınızı getirin diyorum. Çünkü trafikte saygı, kadına saygı, işte saygı gösterin demek de olmuyor. Annelerini, kız kardeşlerini, teyzelerini, ailedeki kadınları böyle bir trafiğin, etkinliğin, bisikletin içinde gördükleri zaman benim annem de böyle bir bisiklet turundaydı deyip trafikte de bisikletli bir kadına ya da bir kadın şoföre bu sayede saygıları ve görünürlükleri, farkındalıkları artacaktır. Onun için çocuklarımızla birlikte gelin ki ne kadar kadın bisikletli varmış. Yani varlığından işte haberimiz olmayan bir topluluk gibi görünmesin. O kadar kadın bisikletliyi görünce vay be zaten bu varmış gibi o olgu ileride de bizler için de geri dönüş sağlayacaktır. Onun için çocuklarınızı getirin. O kalabalık turun içine katılamasalar bile Zafer Meydanı'nda sürerler. Onun için ailecek gerçekleşen bir tur. İlk gündeki heyecanımızı bu senede yine aynı kalabalıkla yaşayalım istiyorum.
0: 27 Eylül Pazar günü ailece, saatini de söyleyeyim.
1: 14'te
0: evet. Zafer Meydanı'na davet ediyoruz. Birazdan da yine detayları sizden öğrenmeye devam edeceğiz. Peki bu turlara katılan kadınlarda nasıl bir değişim gözlemliyorsunuz?
1: Burada kendimden örnek veriyorum. Ben işte bir Aliye Mete Sert olarak valiliğe gidip dilekçe verip bir bisiklet turu yaptırmak isteyen bir kadın olarak gittim. O zaman böyle karnım ağrıyarak bana izin verirler mi? Çünkü gerçekten zor yani bir resmi kurumdan. Hani zor dediğim yani bilmeyen birisi için tabii. Zor bunu.
0: Neticede trafik kapanıyor.
1: Kapanacak, evet. Ayarlamalar, organizasyon verirler mi? Hani bilinmeyen bir süreç. Bir iki sene böyle karnım ağrıyarak gittim yani. Sonra gerçekten bize çok destek oluyorlar. Afyonkarahisar Valiliği izin veriyor. Emniyet bizim için yolları kapattığı gibi rahat ulaşımımız için de yollara da hani görünen görünmeyen emniyet mensuplarını koyuyorlar. Ve ambulans geliyor. Bisikletli dostlarımız geliyor ve büyük bir organizasyon burada gerçekleşmiş oluyor. Evet. Onun için diyorum yani bir kadının kendi başına yaptığı bir gönüllü hareket bu. Kurum kuruluş arkasında olmadan burada onu da söylüyorum. Yani bir kadın kendi başına bir dernekte olmadan üstlenebilir. Onun için de çok kıymetli bir etkinlik olarak da söylüyorum.
0: Gerçekten kadınlara özgüven aşılayan ve trafikte kadınların da var olduğunu gösteren anlamlı güzel bir organizasyon. Emeklerinize sağlık
1: çok
0: diyelim.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Hiç bisiklet kullanmamış bir kadının o ilk sürüş anına tanık olmuşsunuzdur mutlaka.
1: Evet, evet.
0: Biraz bunu konuşalım. Afyon halkının bu etkinliklere tepkisi nasıl ve sizi şaşırtan da bir an oldu mu?
1: Bisiklet sürmeyi bilmeyip bisiklet turumuzun etkinliğine gelen çok kadına şahit oldum. Evet diyor hani bisiklet bilmiyorum ama ben bugün burada olmak istediğim için geldim diyor. Zaten illa hani bisikletinize de gerek yok. Bisikletsiz de gelin oradaki eğlenceye bir atmosfere şahit olun diyoruz. Sonra bu bizim enerjimizi, etkinliğimizi görünce seneye bisiklet öğrenip kullanması, bu tura katılan kadınlar oldu.
0: Harika.
1: O konuda çok mutluyum, gururluyum. Benden yardım isteyen oldu. Onlara da hani uygun bir yerde bisiklet eğitimi verip onların da bisikletle tanışmasını sağladık. Yani bizim hani biraz da kuşağımız o zaman imkanlarında kadınlara, kızlara işte bisiklet kullanılma izin vermeyen bir kuşak da şu an hani hala tanışıyor oluyoruz. Onların da içlerinde kalan bir durumu olduğu için o gün o bisiklete binebilmek çok heyecan verici. Ben de o duyguyu onlara tattırabilmek için de zaten yardımcı oluyorum. Ya da geliyorlar yani. Biz bisiklet sürmesini bilmiyoruz ama o renkli süslü bisikletinizde bir kere fotoğraf çekilebilir miyiz diyenler oluyor.
0: Harika.
1: Yani sırf bugün buradaki bu etkinliğe senede bir kere bu bisiklet turuna katılacağım diye bisiklet kullanmayı öğrenen kadınlarımızı gördüğümüz için doğru yoldayız diyorum. Bir kere bile olsa, senede bir kere bile olsa yollarda rahat bir sürüş yapabilmenin, o rüzgarı böyle vücut yanaklarımızda hissedebilmenin mutluluğunu yaşıyoruz.
0: Evet, vatandaşların da herhalde tepkisi bu anlamda olumlu.
1: Biz evet yollarda ilk zamanlar bir şaşırmışlardı ama şimdi artık bizi görünce böyle kadınlar slogan ata ata geliyoruz. Arabadan inelim, bisiklete binelim, egzoz kokusuna karşı çiçek kokusu diye. Balkonlardan alkışlayanlar oluyor, dükkanlardan alkışlayanlar oluyor. Onları görünce de gerçekten bizler de mutlu oluyoruz.
0: Tabii bu güzel bir motivasyon kaynağı.
1: Evet.
0: Erkeklerin bu sürece yaklaşımı nasıl? Destek görüyor musunuz? Onu da konuşalım.
1: Çok çok görüyorum. Özellikle bisiklet dostlarımızdan Afyonkarahisar Bisiklet İl Temsilcisi Osman Çoban abimizden.
0: Perşembe akşam bisikletçileri.
1: Gerçekten kadın erkek herkes bisiklet turumuza elinden geldiği yardımı, o gün dayanışmasını göstermişlerdi, gösteriyorlardı. Bisiklet pompasını alıp gelen, ben belki tekeri sınmış olabilir deyip bana yardımcı olan bisiklet profesyonel bisiklet kullanıcı dostlarımız, abilerimiz de bisiklet turun en arkasından gelelim ki biz hani turu toparlayıp gelelim diyorlar. Zaten ben de kadınlara diyorum ki bakın hiç kimse arkada kalmayacak. Zaten çok yavaş bir turumuz, bir farkındalık turu. Arkadan da zaten bisikletli dostlarımız geldiği için sizin zinciriniz atar, yolda bir şey olur. Hani sizi bırakmayacaklar deyip güveni olduğu için de iyi oluyor.
0: Evet.
1: Biz fotoğraf çekelim abla diyenler oluyor. Onlar geliyorlar, bizim fotoğraflarımızı çekiyorlar. Çünkü görünürlüğümüz açısından. Destek verenler çok fazla oluyor. Onun için yani bu kadın ağırlıklı ve kadınların ön planda bir bisiklet turu. Öyle ön plana çıkalım kaygısı olmayan, destek verebilecek erkek bisiklet kullanıcı dostlarımız olması da sevindirici.
0: Evet.
1: Her zaman da yanımızda oldular. olmaya da devam ediyorlar.
0: Onlar da atçı olarak veya başka görevleri alarak sizlere yardımcı oluyorlar.
1: Doğru, selam olsun.
0: Onlara da teşekkür edelim. 2026 yılı, yani önümüzdeki pazar günü yapacağınız bisiklet turuyla ilgili de biraz detay verelim. Neler söylersiniz?
1: Dediğim gibi 9. senemize inşallah gerçekleştireceğiz. Süslü Kadınlar Bisiklet Turu ile başladığımız turumuza Kadın Analar Bisiklet Turu olarak devam ediyoruz. İki aynı ruhla devam ediyoruz. O gün orada bir sadece bisiklet kullanımı gerçekleştirecek bir etkinlik olarak düşünmesinler. Gönüllü kadın hareketinin, bir kadının nasıl bir etkinliğin başına geçebileceğinin göstergesi olduğunu. Evet, bir

0: birlikte siz herkesi 27 Eylül Pazar günü 14'te Zafer Meydanı'na evet. davet ediyoruz. Orada buluşalım diyoruz.
1: Çocuklarımızla gelebilir miyiz diye yazanlar var.
0: Lütfen çocuklarımızla gelelim. Onlara bu bisiklet turunu göstermemiz lazım. Eğer onların kafalarında belki zaman kavramı olmayacak onlarda. Belki turun içine katılamayacaklar. Zafer Meydanı'nda sürecekler ama bilsinler ki biz de annemle böyle babamla annemle ailecek bir bisiklet turuna katılmıştık diyecekler ve öğrenecekler. Hatta bisikletlerini böyle balonlarla süslerle de süslerlerse de böyle daha bir eğlenceli bir
1: günün
0: bisiklet.
1: Günün ruhuna da uygun.
0: Sıra katılmış olurlar. Onun için bekliyoruz.
1: Siz ikizlerle uzun yıllar bisiklet sürdünüz. Bir dinleyicimiz hatırlatıyor onu. Nimet Hanım yazmış.
0: Teşekkür ederim.
1: Aliye Hanım'ı sokaklarda görünce özgüvenimiz gelişti diyor. Ne güzel.
0: Yani çok teşekkür
1: ondan
0: ederim.
1: Da
0: evet, ikizlerim 2,5 yaşındaydı ve ben evlenmeden önce aktif bisiklet kullanıcısıydım. İkizlerimle olunca da evde hani onların bakımıyla ilgilenirken de dedim ki eşime yani ben bisiklet sürmek istiyorum hani ne yapacağız? Bilmiyoruz yani. Aradık mesela bisiklet taşıyıcıları varmış. Hani onları bulduk çocuk için. Arka koltukta da vardı. Ön koltuk tarafadaydı. Ben ön tarafa istedim. Çocuklar önümde.
1: Görün
0: ve onlara bakın diye anlata. Erkek kardeşim bize 2 tane taşıyıcı ve kask aldı yeğenlerime diye.
1: Harika.
0: Biz eşim akşam 6'da gelince hemen bisiklet turuna çıkmaya başlıyorduk. Akarçay'da. Hani kuvvet çocuklar görsün biz de mutlu olalım diye. Beni bu kesmedi. Eşime diyorum ki sen hani işteyken ben 2 çocukla çıkmak istiyorum. Bu sefer hani bir taşıyıcı arkaya 2 çocuk yapayım dedim. O da biraz tehlikeli olacağı için bisiklet romorku varmış. Onu da öğrendik. Bisiklet romorku aldık ve bisikletin arkasına ikizleri oturtup yiyeceklerimizi de yanımıza alıp hem gezdiğimiz hem de Akarçay'da saatlik kamp yaptığımız etkinliklere
1: ne
0: çevirdik. Sonra süreçte onlar bu bisikletin üzerinde hayatlarına başladılar. Hayat hep böyleymiş gibi. Sonra benimle bisiklet turlarına katılıyorlar. Pop grubuyla da bisiklet turlarına katılabildiğimiz kadar katılıyorlar. Ve bana da ben zaten her şeyi etkinlikleri çocuklarım için yapıyorum. Onlar görsünler diye verebildiklerimi vereyim.
1: Çok önemli.
0: Anne sen böyle bir bisiklet turunun başındasın ya. Biz de büyüyünce böyle bisiklet turlarının düzenleyeceğiz ve başına geçeceğiz dediler.
1: Harika.
0: Benim bu turlarda yorgunluğum yani mutlu yorgunluk da bu yorgunluğu bir alan cümle ve beni ayakta tutan cümle bu. Çocukların bu kavramı görebildiyse gönüllü hareketinin annem yapıp biz de yapacağız bu hareketi bu vizyonu kendilerinde gördülerse benim için en büyük mutluluk motive kaynağı oldu.
1: Ne güzel güzel de bir rol modelsiniz. Başka spor dallarında da galiba yetişiyor çocuklarınız. Ondan da söz edelim.
0: Çocuklarım yıllardır 6 yaşından beri satranç sporunun içindeler.
1: Siz aynı zamanda satranç eğitmenisiniz.
0: Satranç öğretmenim. Özel bir okulda aynı zamanda satranç antrenörü hakemiyim. Çocuklarımda sporcu olarak yetiştirme kaygım var ama sadece bundan değil her spor dallarından biraz bilgiler olsun kendileri seçsin istedim. Zaten derneğimizde de Etkinlikçi Kadınlar Derneğimizde de annelere her farklı spordan tanıştırma taraftarıyım ve etkinlikler düzenliyorum. Bu sayede çocuklarının uygun sporu seçip onları daha hızlı yönlendirebilirler. İlla çocuk değil. Yeğeni olur, komşusu olur, bir arkadaşının çocuğu olur. Yeter ki spor adına yapalım diye. İkizlerim kanoyla uğraştılar. Ondan sonra bocce sporuyla uğraşıyorlar. Farklı dallarda bulabildiğimiz sporlarda.
1: Şimdi kaçıncı sınıf oldular?
0: Bu sporlar sayesinde sporcu bursu kazandılar ve şu an teknik kolejde okuyorlar.
1: Harika,
0: kendileri.
1: Maşallah, ne güzel.
0: Yani bu çabaları hatta okulda da söylediler. Yıllardır verdiğiniz bu çabaları kendi bursunuzu kazanmış oldunuz diye. Yaptıkları bu spor branşı da kendi burslarını kazanmış oldular.
1: Gülay Hanım diyor ki işte örnek bir anne ve örnek bir Türk kadını demiş. Ne
0: Gülay
1: güzel.
0: Hanım'a çok teşekkür
1: Hepimizin
0: ederim.
1: Aslında içinden geçenlere tercüman olmuş. Onun için çocukları mutlaka sporla uğraştıralım. Bu konuda annelere özellikle büyük vazifeler düşüyor.
0: Evet,
1: bir dinleyicimiz de galiba Semiha Hanım az evvel okudum. Kaç yaşında çocuklar başlar bisiklete hocam diye sormuş size.
0: Bizimkiler 2,5 yaşında başladılar ama dediğim gibi o romorkla o taşıyıcıyla başladılar. Yani ben 4 tekerlekli başlamalarını tavsiye ediyorum. Kendilerini rahat hissettikleri zaman 4 tekerlekler çıkabilir. Ama yeter ki ne imkanlı halinde lütfen bisikletle olmaya, o gruplarda olmaya. Belki bu bisiklet turunu katılamayabilirler ama bizim bu kadın analar bisiklet turundaki toplulukta çocukların o bisiklet kavramı oluşabileceğini düşünüyorum.
1: Kesinlikle.
0: Getirmek zor olursa bile araçlarının hani arkalarını atıp meydana getirirlerse gerçekten
1: bisiklet
0: bu kavram
1: bisiklet sürmeseler olacak. Bile orada en azından
0: orada
1: sizleri görmüş
0: olacaklar.
1: Bir de araç kullanan

0: insanlardan rica edelim, bisikletlilere de trafikte yer versinler.
1: Evet.
0: Her yerde önceliğin kendilerinde olduğunu düşünmesinler. Bu da önemli galiba.
1: Doğru. Bu işte aslında bu turlar bizim trafikte görünürlüğümüz artınca biz görmüştük diyorlar. Ben yaşadığım olayı anlatayım. Bisiklette Uydukent'ten çarşıya gidiyorum. Yolda da biraz artık şey kaldı. Yani yola çıkmak zorunda kaldım. Çok araç vardı ve hani hızlı da sürdüm. Arabayı bekletmeyeyim arkamdan geleni. Hızlı sürerken bir baktım arkada beni bekleyen bir halk otobüsü. Yani ne beni korna bastı ne beni zorladı. Ben zaten uygun yer bulunca hemen yol verdim.
0: Yanaşıyorsun.
1: Ama bu hareketi beni çok mutlu etti. Demek ki dedim yani sonuçta benim de ne kadar hızlı kullanıp yani yolu tıkamamak için elinden geldiğini fark edince de o bekleme anı bile beni çok mutlu etti. Her geçen günde bu farkındalığın arttığına eminim artacak.
0: Hepimiz aslında bu şehirde yaşıyorsak bir dayanışma içinde olduğumuzu unutmayalım.
1: Evet evet doğru.
0: Bu son derece önemli. Değerli hocam önemli bilgiler aldık yine. Önemli bir tura imza atıyorsunuz. Son olarak izleyicilerimiz isterseniz tekrar davet edelim ve kadınlar bisiklet turuna katılmak isteyenleri çağrınızı alalım.
1: Tekrardan size sesimizi duyurmaya fırsat verdiğiniz için teşekkür ederim. 20 Eylül Pazar günü 14'te öğleden sonra 2'de Zafer Meydanı'nda toplanmaya bütün halkımızı davet ediyorum. Emniyet tarafından yollar güvenli hale gelemesi için kapatılacak.
0: Yine aynı rota mı hocam?
1: Aynı rota. Burada bir farkındalık hani şey de soruyorlar. Hani Uydukent tarafları biraz daha uygun gibi. Bizim burada bisiklet sürüşü değil de biz burada farkındalığı
0: görünürlüğü aslında.
1: Evet. Biz burada ne kadar kadın bisikletli varmış diye görünmek için istiyoruz. Onun için şehir merkezinde.
0: Zafer yapıyoruz. Meydanı'ndan nereye gidilecek?
1: Zafer Meydanı'ndan başlıyoruz. İmaret Camisi'ne doğru ilerleyip Yoğurt Pazarı'nda Yeşil Yol'a dönüyoruz. Yeşil Yol boyu devam edip hatta ışıklarda da duruyoruz ki kapatılıyor yollar ama oralarda sloganlarımızı atıyoruz ve hem de arkayı toparlıyorum ben kadınlarımız da yorulmasınlar diye. Demiryalayan Türbesi'nden gelip tekrar Anıt Park'a dönüp başladığımız Zafer Meydanı'nda bitiriyoruz. Tek bisiklet turu değil, Afyonkarahisar Belediyesi tarafından bize ses sistemi sahne veriliyor.
0: Müzikli bir şeyler de olacak.
1: Evet evet, orada DJ'imiz gelecek, hatta son ana kadar gelebilirse bando ekibimiz gelecek, onu tam belirleyemedik ama onların da gayretleri var. DJ'miz bizimle, müzik dinletimiz olacak. Sadece bu dediğim gibi bir bisiklet turu yapıp bitirilmeyen kadın dayanışmasının olduğu bir etkinlik olacak. Ondaki önceki senelerde kadınlar ritim konseri vermişlerdi. Hep gönüllü etkinlik. Ne bir ücretsiz bu arada etkinliğimiz, kayıt da gerekmiyor. Biz kimseden ücret talep etmediğimiz gibi hiç kimse de bizden ücret talep etmeden o gün Afyonkarahisar halkı için gönüllü bir kadın dayanışması hareketi göstergesi oluyor.
0: O halde 27 Eylül Pazar günü hiç kimselere söz vermeyin diyelim. Özellikle öğleden sonra bütün aileleri ve başta kadınları meydana bekliyoruz.
1: Evet, orada toparlayalım. Bekliyorum. Herkese de muhabbette selamlıyorum.
0: İnşallah keyifli güzel bir tur olur yine. Öyle kazansız olacağına da eminiz. İnşallah. Emeklerinize sağlık
1: ben diyoruz. Ben de çok teşekkür ederim. Herkese selamla sevgiler.
0: Sevgili dinleyenler, Kadın Analar Bisiklet Topluluğu kurucusu ve Etkinlikçi Kadınlar Derneği Başkanı Aliye Mete Sert bizimle beraberdi. Keyifli bir öğlen muhabbeti yaptık kendisiyle. Sağlıklı ve güzel günler dileyerek veda edelim sizlere. Hoşça kalın diyoruz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel Fuar Hastanesi'nde tüm kadın hastalıkları ve doğum işlemleri kadın hastalıkları doğum uzmanımız Operatör Doktor Fatma Sezgin tarafından başarıyla yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi. Randevu için telefon 0272 223 44 44.
2: Acıktınız mı? Hemen uğrayın. Lezzet

0: dolu kovayı kapın. Sevgi yolunda lezzeti kovalıyoruz. Bir kova pilav.
1: Termal'in lüks hali, MCG Hotels Termal Spa Convention. Tüm özel günlerinizde MCG Termal Oteli tercih edebilirsiniz. Düğün, nişan, toplantı ve davetlerinizde ekonomik seçeneklerimizi kaçırmayın. En mutlu anlarınızı unutulmaz kılmak için MCG Termal Otel'e bekliyoruz. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com.

0: lahmacunda 2 adet lahmacun 1 ayran 159 lira 90 kuruş. Lahmacun Afyonkarahisar'da Ambar yolunda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0532 396 1003. Geleneksel lezzet kurumsal kimlikle emin ellerde. Lahmacun. Gazlı Göl Arya Termal'den muhteşem kampanya. Sadece oda konaklama 2500, 2 gece konaklama ise 5000 lira. Üstelik spa hizmetlerinden %20 indirim imkanı. Rezervasyon için hemen arayın 0553 942 77 03. Dinlenin, yenilenin. Arya Termal.
1: Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi açıldı. Fen ve teknoloji odaklı eğitim, yeni nesil teknoloji laboratuvarları, proje tabanlı öğrenme modeli, üniversiteye güçlü hazırlık, ulusal ve uluslararası bilim teknoloji ve proje yarışmaları ve daha sayamayacağımız birçok yenilik Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi'nde. Telefon 0272 215 36 66. Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi. Bilimle düşünen, teknolojiyle üreten nesiller için.
2: Sevgili misafirlerimiz, Et Enfes'in yeni şubesine davetlisiniz. Geçerken mutlaka uğrayın, lezzetlerimizi deneyin. Sucuk, sucuk döner, köfte, hamburger ve lokum, Enfes et kalitesiyle yeni şubemizde sizleri bekliyor. Et Enfes'in yeni şubesi, Yenice Çevre Yolu Bulvarı, numara 89'da hizmete girdi.
3: Çobanlar'da Şehit Halil İbrahim Atasagun Parkı'ndaki Çobanlar Belediyesi sosyal tesislerinde ailenizle beraber uygun fiyata serpme kahvaltı yapmanın keyfini çıkarın. Yeşilliklerin arasında kuş cıvıltıları eşliğinde huzurlu bir sabah sizi bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0537 030 21 70.
4: Reklamları dinlediniz.
5: 99.9 Afyon Gün FM.
4: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
6: Seyahatiniz süresince emniyet kemeriniz takılı, hızınız yasal sınırın altında olsun. Sevdiklerinize kavuşmak için trafik kurallarına uyun. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
4: Gün FM 99.9.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün FM 99.9.

0: Şimdi reklamlar. Reklamlar.
1: Yeni bir sofra, yeni bir hikaye. Lepiraye.
2: Lepiraye'de her sofra yeni bir hikayeye dönüşüyor. Akdeniz ve Güneydoğu mutfağından seçkin lezzetler, şık sunumlar ve özel bir atmosfer sizleri bekliyor. Lepiraye. Yeni bir sofra, yeni bir hikaye. Rezervasyon 0542 357 92 73. 0542 357 92 73.
1: Yeni bir sofra, yeni bir hikaye.
2: Geleneksel deneyimin en özel hali Korel Termal'di. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Korel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Korel Termal.
3: Danaoğlu şarküteri, kalite ve organik lezzetler bir arada. Günlük inek sütü

0: Taksi numara 68 Taksim A'da. Telefon 0272 212 11 73. Doğal ve organik lezzetler. Danaoğlu Şarküteri'den.
1: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
2: DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanları ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 03 30. 0272 220 03 30.
3: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam'la araçlarınız, iş yerleriniz, konutlarınız ve siz güvence altındasınız. Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı, Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 600 40 41.

0: %35, 3. üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
1: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
0: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
2: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444 4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler.
3: Afyon Termal Otel 2 yıldır Gazlı Göl'ün şifalı suyunu ve vazgeçilmez Türk hamam kültürünü yenilikçi hizmet anlayışıyla misafirlerine sunuyor. 1+1 rezidans odalarımızda 4-5 kişi rahatlıkla konaklayabilir. Her odada kişiye özel termal havuz, Türk hamamı ve mutfak ekipmanları mevcuttur. Rezervasyon için telefon 0272 273 70 0541 975 70 67. Gazlı Göl'ün en yeni oteli Afyon Termal Otel.
4: Reklamları dinlediniz.
5: 99.9 Afyon Gün FM.
4: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün FM 99.9.

0: Lezzetli kovanızı almak için self servis siparişinizi hemen verebilir, hızlıca teslim alabilirsiniz. Doyurucu ve sağlıklı lezzeti kovalayan herkesi Sevgi Yolu şubemize bekliyoruz. Bir kova pilav, lezzeti kovalıyoruz.
1: Özel Fuar Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Operatör Doktor Altınay Bayraktaroğlu, sünnet, apandisit, kasık fıtığı, inmemiş testis, dil altı bağı, su fıtığı, kıl dönmesi, göbek fıtığı gibi birçok hastalığın tanı ve tedavisinde hizmetinizde. Özel Fuar Hastanesi, randevu ve bilgi için 223 44 44 0850 259 30 33.
2: Türkiye'nin en iyi keşkeği Şuhut Keşkek Evi'nde yenir. İlimizin tescilli, leziz keşkeğini tatmak için sizleri Şuhut Keşkek Evi'ne bekliyoruz. Keşkek Evi'nde keşkeğin yanı sıra ızgara çeşitleriyle de hizmetinizdeyiz. Şuhut Belediyesi Keşkek Evi. Rezervasyon numarası 0539 323 65 45.
3: Termal'in lüks hali, MCG Hotels Termal Spa Convention. Tüm özel günlerinizde MCG Termal Oteli tercih edebilirsiniz. Düğün, nişan, toplantı ve davetlerinizde ekonomik seçeneklerimizi kaçırmayın. En mutlu anlarınızı unutulmaz kılmak için MCG Termal Otel'e bekliyoruz. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com.

0: lahmacunda 2 adet lahmacun 1 ayran 159 lira 90 kuruş. Lahmacun Afyonkarahisar'da Ambar yolunda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0532 396 1003. Geleneksel lezzet kurumsal kimlikle emin ellerde. Lahmacun. Gazlı Göl Arya Termal'den muhteşem kampanya. Sadece oda konaklama 2500, 2 gece konaklama ise 5000 lira. Üstelik spa hizmetlerinden %20 indirim imkanı. Rezervasyon için hemen arayın 0553 942 7703. Dinlenin, yenilenin. Arya Termal.
1: Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi açıldı. Fen ve teknoloji odaklı eğitim, yeni nesil teknoloji laboratuvarları, proje tabanlı öğrenme modeli, üniversiteye güçlü hazırlık, ulusal ve uluslararası bilim, teknoloji ve proje yarışmaları ve daha sayamayacağımız birçok yenilik Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi'nde. Telefon 0272 215 36 66. Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi. Bilimle düşünen, teknolojiyle üreten nesiller için.
2: Sevgili misafirlerimiz, Etenfes'in yeni şubesine davetlisiniz. Geçerken mutlaka uğrayın, lezzetlerimizi deneyin. Sucuk, sucuk döner, köfte, hamburger ve lokum, Enfes et kalitesiyle yeni şubemizde sizleri bekliyor. Etenfes'in yeni şubesi, Yenice Çevre Yolu Bulvarı, numara 89'da hizmete girdi.
3: Reklamları dinlediniz.
4: 99.9 Afyon Gün FM.
3: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
5: Motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarındaki can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %25'ini oluşturmaktadır. Sevdiklerinize kavuşmak için kaskınızı takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Gün FM 99.9.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Şimdi reklamlar.
1: Dermatoloji uzmanı Doktor Duygu Gencer, Uydukent Selçuklu Mahallesi 1455. Sokak Çavdarlar Suit Daire 1'de bulunan kliniğinde hizmet vermektedir. Randevu ve bilgi için telefon 0541 868 1511. Unutmayın, cildimiz en değerli giysimiz.
2: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'di. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
1: Double Tree by Hilton Afyonkarahisar bünyesinde kapılarını açan Larissa Restoran, modern atmosferi ve dingin nehir manzarasıyla misafirlerini benzersiz bir deneyime davet ediyor. Güne zengin ve özenle hazırlanmış açık büfe kahvaltıyla başlayan Larissa, günün ilerleyen saatlerinde ise seçkin alakart menüsüyle damaklara hitap ediyor. Yerel ve uluslararası lezzetler, özel tariflerle Larissa'da yeniden yorumlanıyor. Rezervasyon için telefon 0272 203 çift 030. 0272 203 çift 030. Larissa Restoran, lezzetin, manzaranın ve keyfin buluştuğu adres.
3: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kişiye özel menü, diyetisyen ve kurye hizmeti, günlük üretim ve dağıtım, diğer şehirlerde devam edebilme imkanı Alo Diyet farkıyla sizlerle. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çaybahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
4: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
5: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
4: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
6: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444 4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler.
7: Gelecek için kayda değer bir seçim. Nar Tanesi Anaokulu, Nar Tanesi İlkokulu, Nar Tanesi Ortaokulu. Avantajlı erken kayıt fırsatını kaçırmayın. Telefon 0272 214 04 17. Nar Tanesi Koleji, Karşıyaka Mahallesi 1618. Sokak, numara 5, Filli Kavşak çaprazında. Hayırlı nesiller için sizleri okulumuza bekliyoruz.
8: Reklamları dinlediniz.
9: 99.9 Afyon Gün FM.
8: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 5377.

0: acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
1: 112 Gün FM 99.9. 99.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün FM 99.9.

0: 99.9 Radyo Gün.
1: Saat 16.
2: Haberler.
1: İyi akşamlar sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu çerçevesinde temaslarda bulunmak amacıyla Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York kentindeki Türk evine girişinde coşkuyla karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradaki ilk mesajında dolu dolu bir Birleşmiş Milletler Genel Kurulu geçireceğiz, programımız yoğun dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na hitap edecek. Erdoğan, New York'ta bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla da bir araya gelecek. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 81. oturumu yarın Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde başlıyor. BM üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanları küresel sorunları istişare etmek üzere bir araya geliyor. Genel Kurul bu yıl güveni yeniden tesis etmek ve dönüşümü yönetmek temasıyla toplanıyor. Türkiye sıfır emisyon hedeflerine ulaşma yolunda güneş ve rüzgar yatırımlarını büyütüyor. Geçen 10 yılda güneş ve rüzgardan 442 terawatt saati aşkın elektrik üretildi. Yaklaşık 355 milyon ton karbondioksit emisyonu engellendi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye yüzyılını enerjinin ve sürdürülebilirliğin de yüzyılı yapacağız dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Katılım Evim Tasarruf Finansman AŞ payına ilişkin soruşturmada 15 şüpheli gözaltına alındı. 10 şüphelinin yakalanmasına ilişkin çalışmalar sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, bağlantılı şirket yöneticilerinin para ve mal varlığı hareketlerinin dondurulduğunu bildirdi. Anadolu'nun binlerce yıllık barış mirasına ışık tutan önemli bir keşif yapıldı. Çorum'daki Hattuşa kazılarında Kadeş Barış Antlaşması'na ait yeni tablet parçası gün yüzüne çıkarıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy gelişmeyi Dünya Barış Günü'nde duyurdu. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 21 Eylül Uluslararası Barış Günü dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Bugün bize her şeyden önce Gazze'yi hatırlatıyor dedi. Mazlumun sesini duymanın daha yaşanabilir bir dünyanın inşası için vazgeçilmez olduğunu belirten Burhanettin Duran, Türkiye'nin daha adil bir dünya için çalışmayı sürdüreceğini kaydetti. Etimaden bünyesinde istihdam etmek üzere 106 personel alacak. Başvurular Türkiye İş Kurumu'nun internet sitesi üzerinden yapılacak. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu TÜBİTAK farklı birimlerinde görevlendirmek üzere 660 personel alacak. Personel Ankara, Kocaeli'nin Gebze ilçesi ve Bursa'daki birim ve enstitülerde görevlendirilecek. Milli Eğitim Bakanlığı yeni eğitim öğretim yılında Filistinli çocukları unutmadı. Gazze'de yaşanan drama duyarlılık oluşturmak amacıyla yurdun farklı noktalarında çeşitli etkinlikler düzenlendi. Samsun'da çocuklar Filistinli akranlarına destek için uçurtma uçurdu. Soykırımcı İsrail ateşkesi ihlal ediyor, Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor. Son saldırılarda 4 Filistinli daha katledildiği işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de farklı noktalara baskınlar düzenlendi. Çok sayıda Filistinli gözaltına alındı. Rusya-Ukrayna hattında karşılıklı saldırılar artarak devam ediyor. Ukrayna güçleri Moskova'nın yakıt ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Kapotnia petrol rafinerisini vurdu. Moskova'ya bunun ardından seyyar hava savunma sistemleri konuşlandırıldı. Rusya'nın misillemesinde ise 6 kişi yaralandı. Şiddetli yağışlar Asya kıtasında etkili oluyor. Japonya'yı vuran tayfun nedeniyle yollar göle döndü. Hindistan'da sağanak sele yol açtı. 5 kişi öldü. Malezya'da da sel meydana geldi. Trendyol Süper Lig'in 6. haftası dün oynanan 4 maçla tamamlandı. Sonuçlar şöyle: Fenerbahçe 0, Eyüpspor 0, Erzurumspor Futbol Kulübü 1, Samsunspor 0, Ahmet Sportif Faaliyetler 3, Beşiktaş 2 ve Göztepe 2, Çaykur Rizespor 2. Haberleri sunduk.
0: ...99.9... Radyo Gün. Şimdi reklamlar.
3: Hastanemiz göz hastalıkları ünitesinde katarakt ameliyatları uzman doktorlarımız Operatör Doktor Zübeyde Aydın Başhekim ve Operatör Doktor Yusuf Oklu nezaretinde başarıyla yapılmaktadır.
4: Özel Fuar Hastanesi. Randevu için telefon 223 44 44.
5: Kütahya Porselen hayatın en güzel yerinde. Davetleriniz için en gösterişli yemek takımları, birbirinden şık çay ve kahve fincanları, en güzel sabahlara eşlik eden kahvaltı takımları, en zarif hediyelik eşyalar ve çok özel fırsatlarla fabrika satış mağazamızda. Kütahya Porselen Fabrika Satış Mağazası NG Afyon Otel'de.
6: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
7: Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi açıldı. Fen ve teknoloji odaklı eğitim, yeni nesil teknoloji laboratuvarları, proje tabanlı öğrenme modeli, üniversiteye güçlü hazırlık, ulusal ve uluslararası bilim teknoloji ve proje yarışmaları ve daha sayamayacağımız birçok yenilik Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi'nde. Telefon 0272 215 36 66. Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi. Bilimle düşünen, teknolojiyle üreten nesiller için.
8: Çobanlar'da Şehit Halil İbrahim Atasagun Parkı'ndaki Çobanlar Belediyesi sosyal tesislerinde ailenizle beraber uygun fiyata serpme kahvaltı yapmanın keyfini çıkarın. Yeşilliklerin arasında kuş cıvıltıları eşliğinde huzurlu bir sabah sizi bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0537 030 21 70.
9: Reklamları dinlediniz.
0: 99.9 Afyon Gün FM.
9: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
10: Şehirler arası otobüslerde emniyet kemeri takmak yasal zorunluluktur. Kaza anında emniyet kemeri sizi darbelerden korur ve ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün FM 99.9.

0: Şimdi reklamlar.
1: Yeni bir sofra, yeni bir hikaye. Lepiraye.
2: Lepiraye'de her sofra yeni bir hikayeye dönüşüyor. Akdeniz ve Güneydoğu mutfağından seçkin lezzetler, şık sunumlar ve özel bir atmosfer sizleri bekliyor. Lepiraye. Yeni bir sofra, yeni bir hikaye. Rezervasyon 0542 357 92 73. 0542 357 92 73.
1: Yeni bir sofra, yeni bir hikaye.
2: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'di. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
3: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
4: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
5: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam'la araçlarınız, iş yerleriniz, konutlarınız ve siz güvence altındasınız. Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 600 40 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
6: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
7: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
6: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
8: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444-4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler.
9: ProPratik Özkan Otomotiv'de yaptıracağınız kışlık yazlık lastik değişimine, rot ayarına ve yağ bakımlarına uygun fiyat, profesyonel ekip ve ekipmanlarla hizmetinizdeyiz.
10: Firmamızda egzoz emisyon ölçümü yapılmaktadır. Sizleri de zaman kaybetmeden iş yerlerimize bekliyoruz. ProPratik Özkan Otomotiv, aracınızı yola, sizi hayata bağlar. Adres Özkan Otomotiv ProPratik, Ankara yolu 2. kilometre Afyon. Telefon 223-25-0.
11: Reklamları dinlediniz.
12: 99.9 Afyon Gün FM.
11: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.

0: Tüm acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
1: 112
2: Gün efendim. 99.9.
3: Sar zamanımızı bir geriye, geriye, geriye, en güzel yerine.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: 99.9 Radyo Gün.
1: Saat 17.
2: Haberler.
1: İyi akşamlar sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu çerçevesinde temaslarda bulunmak amacıyla Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York kentindeki Türk evine girişinde coşkuyla karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan buradaki ilk mesajında dolu dolu bir Birleşmiş Milletler Genel Kurulu geçireceğiz, programımız yoğun dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na hitap edecek. Erdoğan New York'ta bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla da bir araya gelecek. Dünyanın en önemli diplomatik buluşmalarından biri ABD'nin New York kentinde düzenleniyor. 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun yüksek düzeyli toplantıları yarın başlıyor. BM üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarıyla bakanlar küresel sorunları istişare etmek üzere bir araya geliyor. Bir hafta sürecek görüşmelerin teması güveni yeniden tesis etmek ve dönüşümü yönetmek. İran-ABD savaşında diplomatik temas ihtimali yeniden gündemde. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın New York'a gideceğinin açıklanmasının ardından olası Trump-Pezeşkiyan görüşmesinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği merak konusu oldu. ABD Başkanı Trump, Pezeşkiyan'la görüşmeye açık olduğunu söyledi. Deniz Kurdu 1 2026 tatbikatı Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de başladı. Tatbikata 100 gemi, 50 hava aracı ve 14 bin personel katılıyor. Kara ve Hava Kuvvetleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın da görev aldığı tatbikatta seçkin gözlemci günü de gerçekleştirilecek. Tatbikat 25 Eylül'e kadar sürecek. Trafik kazası geçirenlerin kişisel verilerini hukuka aykırı yollarla ele geçirenlere soruşturma başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 6 avukatlık ofisiyle 20 şirkette eş zamanlı arama ve gözaltı işlemleri başlatıldığını açıkladı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin 2026 yılında hububat alımı rekoru kırdığını söyledi. Üreticilere hububat alımları için 180 milyar lira ödendiğini belirtti. Bakan Yumaklı, bu yıl üzüm üretiminin 3 milyon 850 bin tonu bulacağını da ifade etti. Gençlerin yuva kurma hayallerine devlet desteği artarak devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu kapsamında Eylül ayında 18 bini aşkın gence 2 milyar liranın üzerinde ödeme yapıldığını belirtti. Bugüne kadar verilen sıfır faizli kredi desteği ise 21 milyar lirayı aştı. TOKİ, borcunun tamamını peşin ödeyerek tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yönelik %25 indirim imkanı sunuyor. Başvurular yarın başlayacak ve 19 Ekim'e kadar devam edecek. Kampanyadan geri ödeme taksitleri en geç Haziran 2025'in sonuna kadar başlamış, konut ve iş yeri alıcıları yararlanabilecek. Yükseköğretim kurumları sınavı ve ek yerleştirme tercihleri bugün sona eriyor. Saat 23.59'da sona erecek tercih işlemleri ölçme, seçme, yerleştirme merkezi ÖSYM'nin internet sitesinden yapılıyor. Balıkesir'in Karesi ilçesinde tarım alanında çıkan yangın ormana sıçradı. Yangın orman ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. İzmir'de seyir halindeki tır tünelde alev aldı. Bayraklı tünelindeki yangın diğer araçlara sıçramadan söndürüldü. Yangın sırasında tünelde bulunanlar dumandan ve alevlerden etkilenmeden tahliye edildi. Soykırımcı İsrail ateşkesi ihlal ediyor, Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor. Son saldırılarda 4 Filistinli daha katledildi. İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de farklı noktalara baskınlar düzenlendi. Çok sayıda Filistinli gözaltına alındı. Spor. Trendyol Süper Lig'in 6. haftası dün oynanan 4 maçla tamamlandı. Sonuçlar şöyle: Fenerbahçe 8, Eyüpspor 0, Erzurumspor Futbol Kulübü 1, Samsunspor 0, Ahmet Sportif Faaliyetler 3, Beşiktaş 2 ve Göztepe 2, Çaykur Rizespor 2. Haberleri sunduk.
3: 99.9
0: Radyo Gün.
3: Şimdi reklamlar.
4: DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.

0: ekonomik seçeneklerimizi kaçırmayın. En mutlu anlarınızı unutulmaz kılmak için MCG Termal Otel'e bekliyoruz. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com.
1: Danaoğlu şarküteri, kalite ve organik lezzetler bir arada. Günlük inek sütü.

0: numara 68 Taksim A'da. Telefon 0272 212 11 73. Doğal ve organik lezzetler. Danaoğlu Şarküteri'den.
1: Dahiliye ve gastroenteroloji uzmanı uzman doktor İsmail Uygan, bilgi ve tecrübesiyle Özel Fuar Hastanesi'nde hizmet vermektedir. Özel Fuar Hastanesi, randevu ve bilgi için telefon 0272 223 44 44 0850 259 30 33.
2: Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi açıldı. Fen ve teknoloji odaklı eğitim, yeni nesil teknoloji laboratuvarları, proje tabanlı öğrenme modeli, üniversiteye güçlü hazırlık, ulusal ve uluslararası bilim teknoloji ve proje yarışmaları ve daha sayamayacağımız birçok yenilik Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi'nde. Telefon 0272 215 36 66. Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi. Bilimle düşünen, teknolojiyle üreten nesiller için.
3: Reklamları dinlediniz.
4: 99.9 Afyon Gün FM.
3: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
5: Araç kullanırken cep telefonuyla meşgul olmayın. Seyir halinde telefon kullananların kaza yapma olasılığı kullanmayanlara göre 4 kat daha fazladır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: 99.9 Afyon Gün Efem.

0: Şimdi reklamlar.
1: Dermatoloji uzmanı Doktor Duygu Gencer, Uydukent Selçuklu Mahallesi 1455. Sokak Çavdarlar Suit Daire 1'de bulunan kliniğinde hizmet vermektedir. Randevu ve bilgi için telefon 0541 868 1511. Unutmayın, cildimiz en değerli giysimiz. Termalin lüks hali, MCG

0: Kendinize bir iyilik yapın. Hem ruhunuzu hem bedeninizi yenileyin. Solaryum hizmeti ve maderoterapi tekniği ile selülit masajı da MCG Termal'de sizleri bekliyor. Spa aboneliği için hemen arayın. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com. Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'di. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
1: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
2: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
1: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
3: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444 4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler.
4: Gelecek için kayda değer bir seçim. Nar Tanesi Anaokulu, Nar Tanesi İlkokulu, Nar Tanesi Ortaokulu. Avantajlı erken kayıt fırsatını kaçırmayın. Telefon 0272 214 0417. Nar Tanesi Koleji, Karşıyaka Mahallesi 1618. Sokak, numara 5, Filli Kavşak çaprazında. Hayırlı nesiller için sizleri okulumuza bekliyoruz.
5: Reklamları dinlediniz.
6: 99.9 Afyon Gün FM.
5: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.

0: acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
1: 112 99.9 Afyon Gün Efem.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün FM 99.9.

0: Şimdi reklamlar.
1: Kütahya Porselen hayatın en güzel yerinde. Davetleriniz için en gösterişli yemek takımları, birbirinden şık çay ve kahve fincanları, en güzel sabahlara eşlik eden kahvaltı takımları, en zarif hediyelik eşyalar ve çok özel fırsatlarla fabrika satış mağazamızda. Kütahya Porselen Fabrika Satış Mağazası NG Afyon Otel'de.
2: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı

0: Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı, Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 600 4041. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın. Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi açıldı. Fen ve teknoloji odaklı eğitim, yeni nesil teknoloji laboratuvarları, proje tabanlı öğrenme modeli, üniversiteye güçlü hazırlık, ulusal ve uluslararası bilim teknoloji ve proje yarışmaları ve daha sayamayacağımız birçok yenilik Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi'nde. Telefon 0272 215 36 66. Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi. Bilimle düşünen, teknolojiyle üreten nesiller için.
1: Reklamları dinlediniz.
2: 99.9 Afyon Gün FM.
1: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
3: Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı, kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Şimdi reklamlar.
1: Yeni bir sofra, yeni bir hikaye. Lepiraye.
2: Lepiraye'de her sofra yeni bir hikayeye dönüşüyor. Akdeniz ve Güneydoğu mutfağından seçkin lezzetler, şık sunumlar ve özel bir atmosfer sizleri bekliyor. Lepiraye. Yeni bir sofra, yeni bir hikaye. Rezervasyon 0542 357 92 73. 0542 357 92.

0: Bölge Termal Otel'de. Kendinize bir iyilik yapın. Hem ruhunuzu hem bedeninizi yenileyin. Solaryum hizmeti ve maderoterapi tekniğiyle selülit masajı da MCG Termal'de sizleri bekliyor. Spa aboneliği için hemen arayın. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com. Geleneksel deneyimin en özel hali Korel Termal'de. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Korel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Korel Termal. DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 03 30. 0272 220 03 30.
1: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda. Reklamları dinlediniz.
2: 99.9 Afyon Gün FM.
1: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.

0: Şimdi reklamlar.
1: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kapsamlı vücut analizi, hastalıklarda, gebelikte, emzirmede, çocukluk ve ergenlikte beslenme, sporcu beslenmesi, aralıklı oruç ve obezitede beslenme gibi birçok konuda yanı başınızdayız. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çay Bahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
2: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 03 30. 0272 220 03 30.
3: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam'la araçlarınız, iş yerleriniz, konutlarınız ve siz güvence altındasınız. Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı, Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 600 40 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
4: Atroskopik yöntemlerle aynı gün diz problemlerine çözüm tecrübeli hekimimiz, ortopedi ve travmatoloji uzmanı operatör doktor Levent Küçük Çankaya tarafından gerçekleştirilmektedir. Özel fuar hastanesi. Randevu için telefon 223 44 44.
5: Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi açıldı. Fen ve teknoloji odaklı eğitim, yeni nesil teknoloji laboratuvarları, proje tabanlı öğrenme modeli, üniversiteye güçlü hazırlık, ulusal ve uluslararası bilim, teknoloji ve proje yarışmaları ve daha sayamayacağımız birçok yenilik Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi'nde. Telefon 0272 215 36 66. Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi. Bilimle düşünen, teknolojiyle üreten nesiller için.
6: Gazlıgöl Arya Termal'den muhteşem kampanya. Sadece oda konaklama 2500, 2 gece konaklama ise 5000 lira. Üstelik spa hizmetlerinden %20 indirim imkanı. Rezervasyon için hemen arayın 0553 942 7703. Dinlenin, yenilenin. Arya Termal.
7: Sevgili misafirlerimiz, Et Enfes'in yeni şubesine davetlisiniz. Geçerken mutlaka uğrayın, lezzetlerimizi deneyin. Sucuk, sucuk döner, köfte, hamburger ve lokum, Enfes et kalitesiyle yeni şubemizde sizleri bekliyor. Et Enfes'in yeni şubesi, Yenice Çevre Yolu Bulvarı, numara 89'da hizmete girdi.
8: Reklamları dinlediniz.
9: 99.9 Afyon Gün FM.
10: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
11: Seyahatiniz süresince emniyet kemeriniz takılı, hızınız yasal sınırın altında olsun. Sevdiklerinize kavuşmak için trafik kurallarına uyun. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
12: Gün FM 99.9.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün FM 99.9.

0: ipleri yumuşatıyor. Evcilerden tüm Türkiye'ye İncil'e çikolataları.
1: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'di. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
2: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kişiye özel menü, diyetisyen ve kurye hizmeti, günlük üretim ve dağıtım, diğer şehirlerde devam edebilme imkanı Alo Diyet farkıyla sizlerle. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çaybahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
3: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
4: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
5: Danaoğlu Şarküteri, kalite ve organik lezzetler bir arada. Günlük inek sütü, keçi sütü, manda

0: numara 68 Taksim A'da. Telefon 0272 212 1173. Doğal ve organik lezzetler. Danaoğlu Şarküteri'den.
1: Gelecek için kayda değer bir seçim. Nar Tanesi Anaokulu, Nar Tanesi İlkokulu, Nar Tanesi Ortaokulu. Avantajlı erken kayıt fırsatını kaçırmayın. Telefon 0272 214 04 17. Nar Tanesi Koleji, Karşıyaka Mahallesi, 1618. Sokak, numara 5, Filli Kavşak çaprazında. Hayırlı nesiller için sizleri okulumuza bekliyoruz.
2: Reklamları dinlediniz.
3: 99.9 Afyon Gün FM.
2: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün FM 99.9.

0: Şimdi reklamlar.
1: Diyabetle ilgili tüm tanı ve tedaviler Dahiliye Polikliniğimizde uzman doktor Figen Özmen yardımcı tarafından yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi. Randevu için telefon 223 44 44.
2: Acıktınız mı? Hemen uğrayın.

0: Kendinize bir iyilik yapın. Hem ruhunuzu hem bedeninizi yenileyin. Solaryum hizmeti ve maderoterapi tekniğiyle selülit masajı da MCG Termal'de sizleri bekliyor. Spa aboneliği için hemen arayın. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330. Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi açıldı. Fen ve teknoloji odaklı eğitim, yeni nesil teknoloji laboratuvarları, proje tabanlı öğrenme modeli, üniversiteye güçlü hazırlık, ulusal ve uluslararası bilim teknoloji ve proje yarışmaları ve daha sayamayacağımız birçok yenilik Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi'nde. Telefon 0272 215 36 66. Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi. Bilimle düşünen, teknolojiyle üreten nesiller için. Gazlıgöl Arya Termal'den muhteşem kampanya. Sadece oda konaklama 2500, 2 gece konaklama ise 5000 lira. Üstelik spa hizmetlerinden %20 indirim imkanı. Rezervasyon için hemen arayın 0553 942 7703. Dinlenin, yenilenin. Arya Termal. Sevgili misafirlerimiz, Et Enfes'in yeni şubesine davetlisiniz. Geçerken mutlaka uğrayın, lezzetlerimizi deneyin. Sucuk, sucuk döner, köfte, hamburger ve lokum, Enfes et kalitesiyle yeni şubemizde sizleri bekliyor. Et Enfes'in yeni şubesi, Yenice Çevre Yolu Bulvarı, numara 89'da hizmete girdi. Reklamları dinlediniz.
1: 99.9 Afyon Gün FM.
0: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
2: Motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarındaki can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %25'ini oluşturmaktadır. Sevdiklerinize kavuşmak için kaskınızı takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün FM 99.9.

0: Şimdi reklamlar.
1: Yeni bir sofra, yeni bir hikaye. Lepiraye.
2: Lepiraye'de her sofra yeni bir hikayeye dönüşüyor. Akdeniz ve Güneydoğu mutfağından seçkin lezzetler, şık sunumlar ve özel bir atmosfer sizleri bekliyor. Lepiraye. Yeni bir sofra, yeni bir hikaye. Rezervasyon 0542 357 92 73. 0542 357 92 73.
1: Yeni bir sofra, yeni bir hikaye.
2: Geleneksel deneyimin en özel hali Korel Termal'di. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Korel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Korel Termal.
3: DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 03 30. 0272 220 03 30.
4: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kişiye özel menü, diyetisyen ve kurye hizmeti, günlük üretim ve dağıtım, diğer şehirlerde devam edebilme imkanı Alo Diyet farkıyla sizlerle. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çaybahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
5: Danaoğlu şarküteri, kalite ve organik lezzetler bir arada. Günlük inek sütü, keçi sütü.

0: numara 68 Taksim A'da. Telefon 0272 212 11 73. Doğal ve organik lezzetler. Danaoğlu Şarküteri'den. Afyon Termal Otel 2 yıldır Gazlı Göl'ün şifalı suyunu ve vazgeçilmez Türk hamam kültürünü yenilikçi hizmet anlayışıyla misafirlerine sunuyor. 1+1 rezidans odalarımızda 4-5 kişi rahatlıkla konaklayabilir. Her odada kişiye özel termal havuz, Türk hamamı ve mutfak ekipmanları mevcuttur. Rezervasyon için telefon 0272 273 70 70 0541 975 70 67. Gazlı Göl'ün en yeni oteli Afyon Termal Otel.
1: Reklamları dinlediniz.
2: 99.9 Afyon Gün FM.
1: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.

0: Tüm acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
1: 112 Gün FM 99.9.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: acıdan başka.
1: Şimdi reklamlar.
2: Brucella korunulabilen ve tedavi edilen bir hastalıktır. Diğer enfeksiyon hastalıklarında olduğu gibi Brucella hastalığının da teşhisi ve tedavisi Özel Fuar Hastanesi'nde uzman doktor Ali Rıza Bahadır tarafından yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi, randevu için telefon 223 44 44.
3: Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi açıldı. Fen ve teknoloji odaklı eğitim, yeni nesil teknoloji laboratuvarları, proje tabanlı öğrenme modeli, üniversiteye güçlü hazırlık, ulusal ve uluslararası bilim teknoloji ve proje yarışmaları ve daha sayamayacağımız birçok yenilik Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi'nde. Telefon 0272 215 36 66. Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi. Bilimle düşünen, teknolojiyle üreten nesiller için.
4: Danaoğlu şarküteri, kalite ve organik lezzetler bir arada. Günlük inek sütü

0: Adresi numara 68 Taksim A'da. Telefon 0272 212 11 73. Doğal ve organik lezzetler. Danaoğlu Şarküteri'den.
1: Double Tree by Hilton Afyon Karahisar bünyesinde kapılarını açan Larissa Restoran, modern atmosferi ve dingin nehir manzarasıyla misafirlerini benzersiz bir deneyime davet ediyor. Güne zengin ve özenle hazırlanmış açık büfe kahvaltıyla başlayan Larissa, günün ilerleyen saatlerinde ise seçkin alakart menüsüyle damaklara hitap ediyor. Yerel ve uluslararası lezzetler, özel tariflerle Larissa'da yeniden yorumlanıyor. Rezervasyon için telefon 0272 203 çift 030. 0272 203 çift 030. Larissa Restoran, lezzetin, manzaranın ve keyfin buluştuğu adres.
2: Kütahya Porselen hayatın en güzel yerinde. Davetleriniz için en gösterişli yemek takımları, birbirinden şık çay ve kahve fincanları, en güzel sabahlara eşlik eden kahvaltı takımları, en zarif hediyelik eşyalar ve çok özel fırsatlarla fabrika satış mağazamızda. Kütahya Porselen fabrika satış mağazası NG Afyon Otel'de.
3: Türkiye'nin en iyi keşkeği Şuhut Keşkek Evi'nde yenir. İlimizin tescilli, leziz keşkeğini tatmak için sizleri Şuhut Keşkek Evi'ne bekliyoruz. Keşkek Evi'nde keşkeğin yanı sıra ızgara çeşitleriyle de hizmetinizdeyiz. Şuhut Belediyesi Keşkek Evi. Rezervasyon numarası 0539 323 65 45.
0: Afyon Termal Otel 2 yıldır Gazlı Göl'ün şifalı suyunu ve vazgeçilmez Türk hamam kültürünü yenilikçi hizmet anlayışıyla misafirlerine sunuyor. 1+1 rezidans odalarımızda 4-5 kişi rahatlıkla konaklayabilir. Her odada kişiye özel termal havuz, Türk hamamı ve mutfak ekipmanları mevcuttur. Rezervasyon için telefon 0272 273 70 70 0541 975 70 67. Gazlı Göl'ün en yeni oteli Afyon Termal Otel.
4: ...99.9... Radyo Gün.
5: Reklamları dinlediniz.
4: 99.9... Afyon Gün FM.
5: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
6: Şehirler arası otobüslerde emniyet kemeri takmak yasal zorunluluktur. Kaza anında emniyet kemeri sizi darbelerden korur ve ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
7: Serkan Yılmaz'la Dizelerin Sesi başlıyor.

Merhabalar değerli radyo dostlarım, sevgili şiir dostlarım, sevgili yarenlerim. Efendim hepinizi sevgiyle selamlıyorum tüm yayın ekibimle birlikte. Değerli dostlar, çok güzel bir vakitte geceyi birlikte karşılayacağız inşallah. Senin gönlün değişirse dünya değişir diyor efendim Şems-i Tebrizi. Ne güzel bir olumlama, öyle değil mi? İnsan ne zaman umuda ihtiyaç duyarsa şiir oradadır değerli dostlarım. Yalnız ve sessiz bekleyişleri biter gecenin şiire kavuşunca. Hayat damlar dizelerden hastanın yatağına. Yakındır yeniden yaşamak için çıkılan yollar, daha iyi bir dünya ile buluşur yürekler. Yumuşak, ılık bir yaz akşamında diner sızımız. Tuzun, ekmeğin, güneşin tadı yeniden keşfedilir. Bugün umuda sarılanlar sevdiklerine de sarılır o gün gelince. Biraz daha sabır, biraz daha inat. Değerli dostlarım, bu akşam da evlerinize, araçlarınıza, iş yerlerinize, nöbet alanlarınıza size yarenlik etmek için geldik. En iyi duygularla, en güzel şiirlerle, çaylar, kahveler hazırsa değerli şiir dostlarım, bendeniz Serkan Yılmaz, dizenin sesi başlasın efendim. Şifa.

0: Günefem 99.9.
1: En güzel aşk şarkıları ve sevda türküleriyle buluşan dizeler. Serkan Yılmaz'la dizeler.

0: Hastalar, kardeşlerim, iyileşeceksiniz. Ağrılar, sızılar dinecek. Yumuşak, ılık bir yaz akşamı gibi inecek ağır yeşil dalların ardında rahatlık. Hastalar, kardeşlerim, biraz daha sabır, biraz daha inat. Kapının arkasında bekleyen ölüm değil, hayat. Kapının arkasında dünya, cıvıl cıvıl dünya. Kalkacaksınız yatağınızdan, gideceksiniz. Tuzun, ekmeğin, güneşin tadını yeni baştan keşfedeceksiniz. Sararmak limon gibi, mum gibi erimek, devrilmek kof bir çınar gibi ansızdan olmaz ki. Kardeşler, hastalar, biz ne limonuz, ne mum, ne çınar. Biz insanız çok şükür, çok şükür biliriz ilacımıza umudu katmasını. Yaşamak gerek diyerek ayak direyip dayatmasını. Hastalar, kardeşlerim, iyileşeceksiniz. Ağrılar, sızılar dinecek. Yumuşak, ılık bir yaz akşamı gibi inecek ağır yeşil dalların ardında rahatlık.
1: Serkan Yılmaz yayında.

0: Gün efendim. Efendim. 99.9.
1: En güzel aşk şarkıları ve sevda türküleriyle buluşan dizeler.

Değerli şiir dostlarım, Nazım Hikmet'in az önce okuduğumuz mesaj şiiri 1918-1920 yılları arasında 18 ay içerisinde 100 milyon insanın ölümüne neden olan İspanyol gribinden hayatını kaybeden insanlara ve hasta yatağında tedavi gören insanlara ithafen yazılmıştır. Ama bizim nesile musallat olan korona salgınında bizler efendim bu şiiri sıkça zikrettik. Allah tüm hastalarımıza şifa versin efendim. Bu arada aklıma gelmişken uzun zamandır dinlemediğim güzel bir Ahmet Şafak şarkısını, Beni Ellere Sorma isimli bu güzel şarkıyı radyolarını yeni açanlara armağan etmek istiyorum efendim. Sizler de hoş geldiniz. Bendeniz Serkan Yılmaz.

Beyaz bir güvercin kanadında yakaladım hayatı. Ve sonra yüreğine kondum. Beni ellere sorma, ne olur sen anla. Gün mü gördük be gülüm? Puslu bir gökyüzünde azılı kaldı düşlerimiz. Yar mı gördük be gülüm? Bir yetimin mahzun yüzünde emanet kaldı gülüşlerimiz. Gözlerinde kilitledim hayatı. Bırak böyle kalsın.

0: Gün efendim. Gün efendim. 99.9.
1: En güzel aşk şarkıları ve sevda türküleriyle buluşan dizeler. Serkan Yılmaz'la Dizelerin

dostlarım. Siz de benim gibi insanların en nazlısı hasta, çalışanların en meşgulü doktorlar diye düşünenlerden misiniz? Bilemiyorum. Bakın size ne anlatacağım. Geçen haftalardan birinde üzerinize afiyet, biraz hasta gibi hissettim kendimi. Kendi şehrimize de değildim aynı zamanda, misafir gitmiştim başka bir nadide şehrimize. Mahallemizdeki aile hekimine bir görünmeyi düşündüm ve bunu hemen yaptım. Sıram geldi, içeri girdim. Değerli dostlarım, abartmıyorum. Hayatım boyunca karşılaştığım en güler yüzlü, en sempatik, en empatik bir doktorla karşılaştım. Önceden kendisini tanımadığım halde ilk karşılaşmamızdan belki de 15 saniye sonra en can sıkıcı, en can yakıcı özel soruları peşin peşin dinlemeye, anlamaya ve çözmeye hazır adaşım sevgili Doktor Serkan Demirel ile kopkoyu bir sohbette buldum kendimi. Kendisi sözcükler, cümleler, fark ettiğimizin çok ötesinde bir güce sahip diye düşünenlerden. Günlük hayatında, günlük hayatta kendisinin kullandığı ve kendisinin yazdığı olumlamayı sizlerle az sonra, daha doğrusu bu olumlamadan bir bölümü biraz sonra sizlerle paylaşacağım. Önümüzdeki programlarla da tamamını okuyup sizlerle paylaşıp bitirmeyi düşünüyorum. Sizler iki güzel ezgi dinleye durun. Bendeniz Serkan Yılmaz. Birazdan sevgili Serkan Demirel'in olumlamasından bir bölümle mikrofon başında sizlerle olacağım efendim. Şifa niyetine.

büyük ve güçlü bir iradem var. Kendimi iyileştirmeyi ve geliştirmeyi seçiyorum. Derin duygularımda, derin hayallerimde bunun bilincindeyim. İrademin güçlendiğini hissediyorum. Yenileniyorum, tazeleniyorum. Her nefeste, her adımda parlak, berrak bir ışığa ulaşıyorum. Enginde parlak bir nokta gibiyim. Kendimi aydınlatıyorum, vücudumu aydınlatıyorum. Dostlarımı, ailemi, arkadaşlarımı aydınlatıyorum. İradem hep taze ve güçlü. Vücudum hep taze ve güçlü. Yılmazlık doluyum. İradem artıyor. Bağışıklığım, dayanıklılığım artıyor. Sevdiğim anlamlı bir hayat yaşıyorum. Sevdiğim anlamlı işlerle uğraşıyorum. Hep taze ve güçlüyüm. Daima kendimi iyileştiriyorum. İrademi iyilik için kullanıyorum. Daima yenileniyorum. Bu sözcükleri tekrarladığımda, bu sözcükleri her tekrarladığımda ya da bu sözleri her düşündüğümde canlı, enerjik oluyorum. Sağlık, huzur buluyorum. Bir dua gibi hayallerimde diliyorum. Bir dua gibi Yüce Mevla'dan diliyorum. Sağlıklı, huzurlu, dengeli ve güçlü olmayı istiyorum. Kendimi iyileştirmeyi seçiyorum. Kendime şifa veriyorum. Çevreme şifa veriyorum. Esenlik, iyilik, güvenlik istiyorum. Mevla'dan diliyorum. Yürekten, gönülden, samimiyetle istiyorum. Doktor Serkan Demirel, değerli şiir dostlarım.

0: 99.9 Radyo Gün.
1: En güzel aşk şarkıları ve sevda türküleriyle buluşan dizeler. Serkan Yılmaz'la Dizelerin Sesi.

Diyorlar, akşamlar hüzün taşır. Diyorlar, can sıkar karanlık gece. Diyorlar, diyorlar. Ya gündüzleri? Gündüzleri sabırsızca bekleriz ki bir akşam olsun, gelsin gece.

0: Gün FM. 99.9.
1: En güzel aşk şarkıları ve sevda türküleriyle buluşan dizeler. Serkan Yılmaz'la Dizelerin Sesi.

Kısacık bir şiir düştü gecemize, değerli şiir dostlarım Resul Rıza'dan. Kısa olduğuna bakmayın, anlamı epey uzun. Aa, ben bu şair hiç duymadım diyorsanız hemen söyleyelim. Resul Rıza Azerbaycan'ın büyük şairlerinden birisidir efendim. Vaktini tamamlayan her insan gibi gelip geçmiş dünyamızdan. Şiirleri kalmış geriye ve maalesef birkaç da okuyan işte. Hepsi bu. Türkiye dışında yaşayan Türk şairler maalesef ülkemizde hak ettikleri değeri ve ilgiyi görmüyorlar. Niye böyledir hiçbir fikrim yok. Bu konuyu edebiyat tarihçilerine bırakıp şiirlerin güzelliğine bıraktık biz yüreklerimizi ve kendimizi. Geçenlerde sanal sosyal ortamların birinde bir cümle okumuştum efendim. Aklıma o geldi şimdi. Şöyle bir şey yaklaşık olarak. 100 yıl önce yoktun. 100 yıl sonra da olmayacaksın. Seni tanıyan son insan öldüğünde hiç yaşamamış olacaksın. Çok doğru ve insanı ürperten, acı gerçeği yüzümüze vuran bir söz. Geriye yazabiliyorsak bir tek yazdıklarımız kalacak. İyi ki, iyi ki yazı var.

bakma uzak düştüğümüze. Yolları sayma. Bir renk sınırı da yok aramızda. Yok aramızda nefes bile. Tam gözlerinin renkindeyim. Sen ak aydınlıklara çağırmasan da sesindeyim. Gündüzleri bölüşüyoruz, geceler ikimizin. Hele yıldızlar, yıldızlar biz dolu. Yüreğinden sesleniyorum, sen seni hiç duyurmasan da. Elimi tutar gibi dur, bak istersen ayrılır gibi. Elbet seveceğiz gökler kadar, her saat eşref saat. Yaşıyorum şarkılarımda, sen türkülerime buyurmasan da. Kondun rengime, benleştin, duy sana dönüp açıldığımı. Yeşerdin dallarımda özgür, günü sevgi sevgi sunduğumu duy. Her nefeste daha da uyanıyorum. Sen beni hiç, hiç uyarmasan da.

0: Gün FM 99.9.
1: En güzel aşk şarkıları ve sevda türküleriyle buluşan dizeler. Serkan Yılmaz'la Dizelerin Sesi.

şiir dostlarım. İbrahim Zeki Burdurlu'dan geldi uzak sevi şiiri, gecemizde ve yüreklerimizde yerini aldı. Efendim asıl soyadı Öcal olmasına rağmen edebi yaşamında Burdurlu mahlasını kullandı. Bir ilkokul öğretmeninin oğlu kendisi. Edebiyat fakültesinden mezun olduktan sonra yazın hayatına başlamış. 52 yıllık ömrüne pek çok şiir, 3 antoloji, 11 masal ve öğretici kitap, 3 inceleme kitabı ve 3 roman sığdırmış. Bu kadar kısa bir ömre ne kadar çok şey sığdırmış aslında. Hayranlık duymamak mümkün değil. Bu güzel şiiriyle anmış olduk kendisini de rahmetli efendim. Az sonra yeniden mikrofon başında sizlerleyim. Bendeniz Serkan Yılmaz.

0: 99.9 Radyo Gün.
1: En güzel aşk şarkıları ve sevda türküleriyle buluşan dizeler. Serkan Yılmaz'la Dizelerin Sesi.

çok geç anladım. Çok geç. Sen açtın, ben solunca. Artık bana aşktan yana bir adres sorma. Geç. Artık kabul etmem tövbeni. Senin kahrından toprak olunca anlayacaksın beni. Sen zehirli bir azık, sen dikenli bir gonca. Sen hayattan yediğim en büyük kazık. Şu geçen ömrüme değil inan, sana ayırdığım onca hayalime yazık. Değerli şiir dostlarım, Ali Aksoy'a ait bu dizeler efendim. Yıllar önce defterime girmiş şiirlerden biri bu. Kim bilir hangi dergide okuyup kaydettim. Yıllar geçmiş üstünden. Adı üstünde bilinmeyen şiirler gecemize denk düştü. Radyolarını yeni açan sevgili dostlar, ben Deniz Serkan Yılmaz. Sizlere de yarenliğiniz için teşekkür ediyorum efendim. Hoş geldiniz.

0: Gün FM. 99.9.
1: En güzel aşk şarkıları ve sevda türküleriyle buluşan dizeler. Serkan Yılmaz'la Dizelerin Sesi.

de sabah keyfiyle yeni bir umut türküsü. Kar yağmış dağlara, bozulmamış ütüsü, ravhanatlar gibi ırgalanan gökyüzü, gözlerimi kamaştırsa da geleceğim sana. Şimdilik bağlayıcı bir takvim sorma bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman, ay şafağa yakın bir mum gibi erimeden, dağlar çivilendikleri yerde çürümeden, bebekler hayta hayta yürümeden, geleceğim diyorum, geleceğim sana. Ne olur kesin bir takvim sorma bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Beklesen de olur, beklemesen de, ben bir gök kuruşum sırmalı kesende. Gecesi uzun süren karlar, buzlar ülkesinde, hangi ses yürekten çağırsa beni sana, geleceğim diyorum, takvim sorma bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman, ben güneş gibi gireceğim her dar kapıdan. Kimseye uğramam ben sana uğramadan. Kavlime sadığım, sadığım sana. Takvim sorup hudut çizdirme bana. Ben sana çiçeklerle geleceğim. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman.

0: Gün efendim. 99.9.
1: En güzel aşk şarkıları ve sevda türküleriyle buluşan dizeler. Serkan Yılmaz'la Dizelerin Sesi.

Değerli şiir dostlarım, gecemizin son şiiri Bahattin Karakoç'tan geldi. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman geldi mi sevdiceğine bilmiyoruz ama pek duyulmamış bu güzel dizeler gecemizde ve yüreğimizde yerini aldı. Efendim, sizler için daima en iyi ve en güzele diye yola çıktık yayın arkadaşlarımla, ekibimizle birlikte. Gösterdiğiniz ilgiye, desteğinize inanın çok ama çok teşekkür ediyorum, hem de yürekten. Daha nice şiirlerde buluşmak üzere. Önce Allah'a emanet ediyorum sizleri, sonra sevdiklerinize. Hoşça kalın, aşkla ve sağlıkla kalın inşallah. Görüşmek üzere efendim.